0: Dinle.
1: Hala iki gibi yarım sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istediklerinizi bu frekansta.

inanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur anla.

İstersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: vakit.
1: Müziğin ritmini hisset.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
3: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
1: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
4: Yok başka hayal.
1: Öğlen, akşam ve gece.

0: Dinle.
1: Hala ilk gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
0: En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para pulda yalnız sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, storperde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

Evet, günaydınlar. Coşkun Show başlıyor. Evet, bugün yanımda güzel bir konuğumuz var. Erol İstanbuloğlu. Bugün 1,5 saat boyunca yanımda güzel güzel sohbet, muhabbet yapacağız. Herkese günaydınlar diliyorum.

0: Erol Bey. Bana geliyor şu an sesin. Evet, nasılsın Erol Bey? Nasıl gidiyor hayat?
1: Vallahi nasıl oturuyorsun? Yorucu bir
2: yer. Karadeniz'in en sıcak sesi.
1: Dün akşam sahnedeydim. Bayağı yorgun. Akşam sabah da aradım seni, biliyorsun.
0: Biliyorum, evet.
1: Seni de kırmadım. Bugün 1,5 saat beraber olacağız. İnşallah güzel şeyler yapacağız.
0: İnşallah abim.
1: Sana da biraz katkımız olsun dedim.
0: Vallahi herkesi uyandırma modundayım şu an. Hareketli hareketli şöyle şarkılarla başlıyorum ben. Bir baktım Erol abi. Coşkun neredesin? Bir ya kendine ya gel. Gel oğlum Erol abi.
1: Ya Coşkun, seni bu telefonla arıyorum ya devamlı.
0: Evet.
1: Şu hareketin çok güzel. Alo.
0: Ona herkes hasta abim, buna vallahi emin ol. Ona herkes hasta.
1: Tamam, telefonu kapatırsın. Vallahi.
0: Ona herkes hasta. Evet, saatlerimiz 08.47'yi göstermekte. Coşkun Show başladı. Frekansları ayarlıyoruz. Şöyle bir WhatsApp mesaj hattımızı hemen hatırlatalım. 0532 715 0694 ne olur mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese günaydınlar diliyorum. Erol abi, sen ne demek istiyorsun? Herkese bir günaydın gönder, hadi bakalım.
1: Evet, ben de herkese günaydınlar diyorum. Hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı kazançlar diliyorum.
0: Başka?
1: Daha ne diyeyim?
0: Mu korum abi.
1: Daha mu korum.
0: Evet, şöyle bir hareketli başlayalım o zaman. Grubundan boncuk boncuk gezlerin gelsin. Biz de o sırada hazırlıklarımızı yapalım. Boncuk. Herkese günaydınlar diliyorum. Şu an bizleri dinleyen, çay bahçesinde olan, evinde olan, araç başında olan, şöyle WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyorum. Bugün konuğum Erol İstanbuloğlu yanımda. Bugün güzel güzel sohbet, muhabbet. Arada da şarkı, müzik söyleyeceğiz. Haydi bismillah diyoruz ve yayınımıza başlayalım.

0: Evet, yayınımız devam ediyor. 87.5 radyo Karadeniz'den bütün Karadeniz bölgesine, bütün yurdumuza selamlar olsun, günaydınlar diliyorum. Mesut abim, Mesut Topal şu an bizleri dinlemekte. Erol abinin ismini duydu. Bu yeter dayamış komik. Akşam sabah dedi yanımda zaten. Abim seviliyorsun. Şu an kendisi de yandan yandan gülüyor. Peki Erol Bey, bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
1: Az önce beraberdik.
0: Az önce mi?
1: Sabah akşam beraberiz.
0: Sabah akşam. Evet. Onun için zaten yazdı zaten.
1: Çok sevdiğim bir kardeşim. Gerçekten. Yani Mesut Topal, Regal Bayi. Biz anadan babadan ayrı kardeşiz biz yani. O şekilde söyleyeyim. Yani gerçekten çok değerli bir kardeşim.
0: Yani buradan ne demek
1: selam,
0: istiyorsun?
1: Selam olsun diyorum kendisine.
0: Yani hisse mi istiyorsun?
1: Olsa ben olmaz.
0: Yani duydunuz abi. Yani Regal'ı üstüme yapabilir falan diyor.
1: O kadar değil. Mesut'cum duyurulur.
0: Oteli mi istiyorsun?
1: Vallahi fark etmez. Az ucundan olsun.
0: Kafeyi verse de olabilir diyorsun.
1: Fark etmez.
0: İyi o zaman. Selamlar olsun Mesut abiye. Evet, Zekeriya Veziroğlu yazdım. Günaydın, hayırlı sabahlar. Erol kardeşime selamlar yolluyorum yazdım. Abim, Zekeriya abi Veziroğlu.
1: Evet.
0: Sana selam yolluyor. Özellikle Erol Bey'e diyor.
1: Kan taşıyoruz. Aynı kandayız. Akrabamız olur kendisi. Çok değerli, sevdiğim bir abim. Bizimle selamlar olsun. Yok, o kadar da.
0: O kadar mı? Tamam.
1: Ya, sabah bu kadar. Az açılayım, biraz açılalım. Daha
0: evet.
1: Kendimize gelmedik.
0: Yani.
1: Biraz da harikalar yaratacağız herhalde burada.
0: Yani. Evet, bugün Erol abim, Erol İslamoğlu yanında.
1: Konuşabilsen.
0: Sabah sabah. Hani sen az önce dedin ya bana, sabah sabah da bu kadar olur.
1: Ya Coşkun, bak beni buraya çağırdın ama bütün her şeyini anlatırım burada.
0: Yok aman, gözünü seveyim. Kirli çikillerimi kesinlikle. Lütfen.
1: Ya şimdi değerli dinleyiciler, şöyle bir Coşkun arıyorum. Coşkun neredesin? İşte falan yerdeyim. Ne zaman göreceksin? 5 dakika sonra oradayım. Coşkun bir daha 5 gün sonra geliyor.
0: İyi ki 5 gün sonra yani. İyi ki 10 gündeyim.
1: Vallahi dün Rize'deydim. Rize'den büyüsün arkadaşlar bir kahvaltıya çağırmıştı. Oraya gittim. Bizim İsmail Ceylan geldi. Bir şey anlattı ya, yattık gülmekten ellere. O da aynısı olmuş. Kaynanası çağırmış onu İstanbul'da. 3 gün sonra gitmiş.
0: İsmail'i zaten tanıyorum. O
1: evet,
0: kendisi öyle.
1: Selamlar olsun.
0: Selamlar olsun kendisine. Gökten uçan kuşlar. Evet, bu arada WhatsApp'ımızı da hemen hatırlatalım. 0532 715 06 94 nolu mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bölgemizin en güzel radyosu Radyo Karadeniz'den şu an canlı yayındayız. Erol İslamoğlu bugün konuğumuz. Böyle güzel muhabbetler, güzel şarkılar. Arada El Atrahu da sen. Olduğu kadar. Yandan yanına Kirkinay kendileri. Bir de telefonu görebilse. Uzaktan tutuyor. Hani Dide Bazepe oluyor ya. Vallahi kusura bakmayın, bizi dinleyen yaşlılarımız varsa, büyüklerimiz varsa, onlardan daha beter şu an.
1: Gözlüğümü kaybettim, düştü, araba üstünden geçti. Şu anda körüm.
0: Dün akşam yanına gitmiştim. Coşkun'da gözlüğümü kaybettim. Ne yapayım dedim. Ne yapayım dedim. Bir ya yolaya bak ya.
1: Ya koskoca gözlüğü görmedin ya.
0: Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle güzel bir şarkı verelim. İsteklerinizi de alabiliriz. İsteklerinizi birazdan Erol abinin güzel bir parça alacağız kendisinden. Canlı canlı okutacağız Erol Bey'den.

Radyo Karadeniz. Bu alemde tekiz. Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Evet, kendisi ardışını Volkan Konağı. Böyle güzel güzel sesi, nazif, narin. O bir bülbül, o bir Erol İslamoğlu. Bir alkış göndereyim kendisine. Evet, evet, şöyle bir de mesajımız var Mustafa Terzioğlu'ndan. Yani şantör, hayırlı yayınlar Coşkuncuğum. Öncelikle konuğuna selam söyle. Pınarlı köyünden dinliyorum. Hava çok güzel. Bugün rejimimden hareketli şarkı istiyorum. Tüm Coşkun Show'u dinleyenleri gelsin. Reis dedi, Erol abi conta yaktı mı? Bir sorsan dedi, çaktırmadan yayınlar. Abi peki bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bir saniye. Girebilirsin şu an Erol abi.
1: Sen beni bugün niye çağırdın? Ayak işleri için mi çağırdın buraya? Çay demle. Sofrayı hazırla. Metini koy. Yok onu yap. Hayırdır?
0: Burası öyle abi. Burası kendi evin gibi.
1: Vallahi yoksa sen beni çağırmazdın buraya.
0: Yani bu sabahın köründe nasıl kalkayım yoksa?
1: Yüzüne mi hevesin diye.
0: Doğrudur. Yok, estağfurullah.
1: İşin esprisi yok. Biz de Mustafa kardeşime selamlarımı iletiyorum. Sağ olsun.
0: Ama bir de şey var yani.
1: Pınarlı köyünde hava güzel mi?
0: Burası neyse orası da öyle.
1: Oraya mı çıksak?
0: Ama az önce bir şey takıp kafama takıldı. Hani dedin ya, yüzünü mi hasrettin falan filan dedin ya abi. Evet. Aslında her sözün %90 mı %80 doğruluk payı var. Şaka bir yana, Erol abi seviyoruz. Bölgemizin gerçekten güzel sesi Volkan Konuğa diyelim kendisine.
2: Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.
1: Evet, yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 09.14'ü göstermekte. Dışarıda çok güzel bir hava var. Erol Bey, nasıl, yaz geldi mi? Yeni mi geldi yaz abim?
2: Bu ne oldu arkadaşlar? Şu anda terliyorum olduğum yerde.
1: Şu an klima çalışıyor ama.
2: Abi, klima bile fayda etmiyor şu anda.
1: Doğru diyorsun.
2: Fark etmiyor, çok aşırı bir rutubet nem var.
1: Doğrudur, bölgemizi zaten son zamanlarda öyle abim.
2: Bölgemizin en büyük sorunu bu, nem.
1: Evet, nem. Peki hava durumu hakkında ne düşünüyorsun?
2: Daha yukarıdan bir bilgi gelmedi.
1: Meteorolojide. Evet.
2: Coşku, çok ilginç sorularım var.
1: Hava durumu şu an Erol Bey.
2: Şu an yani bu şok bölümü, oluyorum bir anda.
1: Bu bölümü sana şey yapsak olur aslında. Hava durumunu sen sunsan. Sporu ben sunsam.
2: Olur, fark etmez.
1: Adım abi de kendi yayınını yapsa olabilir aslında, olur. Abim. Evet, şöyle WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatıyoruz. 0532 715 0694 nolu mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Böyle mesajlarınızı bekliyorum. Biz de dinliyoruz.

0: sen ne diyorsun?
1: Bana uyar her şey.
0: Ha. Evet, şimdi Bakkos, Tolikçet, Tanu, Dutke, şu an bizleri dinleyen var mı? Şöyle köylerden sesimiz ulaştığı yer var mı? Bütün ilçelerden Fındıklı, Pazar, şöyle mesajlarınızı bekliyorum. Erulan.
1: Evet.
0: Benim telefonun aşkı ya. Evet, konuğumuz Erol Bey kendisi. Bugün yayınımızda. Evet, şu an
1: tamam, başardım.
0: Başardın.
1: Abi şu anda çay demledim. Kahvaltıya temizlik işleri var mı?
0: Ev temizliği.
1: Yok yok. Radyo temizliği.
0: Radyonun bu.
1: sen beni boşuna çağırmazsın.
0: Şu an Adem Bey bizi dinliyorsa. Evet, şimdi inşallah dinlemiyordur.
1: Demin öyle söyledin ki.
0: Yok, ondan değil abi.
1: Ya şu anda Coşkun, seninle biz günlük muhabbetimizi yapıyoruz.
0: Doğrudur.
1: Böyle daha iyi bence.
0: Bence de.
1: İnsanların daha hoşuna gidiyordur. Doğal olmak daha güzel.
0: Öyle öyle abi,
1: yani
0: zaten.
1: Yapmacık olmamak lazım. Doğal olmak lazım. Biz böyleyiz, doğal.
0: Zaten ben ilk başladığımda söylemiştim yayına girdiğimde. Ben kesinlikle öyle şey bir değilim. Hani içimde ne varsa dışımda odur, evet, dedim. O şekilde yayın yapıyorum, evet, buradan.
1: Ben bu arada Coşkun'u müsaade edersen. Yıllardır müziğin içindeyiz. Sen de içindesin tabii ki. Ben buradan Ayhan Abdekin'i anmak istiyorum. Değerli üstadımızı, değerli hocamızı anmak istiyorum. Allah gani gani rahmet eylesin.
0: Evet, mekanı cennet olsun abimizin.
1: Nurlar içinde yatsın. İşte bizim çok değerli müzisyen arkadaşımız vardı. Murat Sarı bana bir kayıt yapmıştı. Ayhan abinin bir şarkısını okumuştum. Bir kaydı almıştık. İstiyorsan onu verebiliriz.
0: Tamam. Canlı mı yapalım abim yoksa? Evet, şu an Erol İslamoğlu'ndan şöyle canlı performans dinliyoruz. Şöyle Ayhan Abdekin'in unutulmayan parçalarından Yandım Yandım Kadar, Erol İslamoğlu'ndan dinliyoruz.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Evet, yayınımız devam ediyor. Az önce Erol Bey'den, Erol İslamoğlu'ndan şöyle canlı canlı bir parça dinledik kendisi. Ağzına sağlık abim, çok güzel okudun. Tebrik ediyorum seni abim. Vallahi mükemmeldi, yalan değil. Şöyle bir Erol abinin sesini hemen açalım. Abim, Mustafa Terzioğlu güzel bir şarkı okuyabilir mi benim için dedi. Ne düşünüyorsun? Okur musun?
1: Okur. Problem yok.
0: Tamam.
1: Herkes için okuruz.
0: Olur. Evet, hemen bizlere gelen mesajlarımızı da okuyalım bu arada. Arada WhatsApp mesaj hattımızı da hatırlatıyoruz. 0532 715 0694. Hızlı mı oldu, ne oldu ya?
1: Biri kovalıyor mu coşku?
0: Biraz öyle oldu sanki abi. Aynen. Acelemiz var mı? Bu bizi kim alabilir?
1: Bizleri efendim WhatsApp hattından, Facebook'tan, Instagram'dan da takip edebiliyorlar değil mi?
0: Evet, edebiliyorlar. Bir de bu arada iOS uygulamasından, Android uygulamasından Radyo Karadeniz uygulamasını indirip bizleri dinleyebilirsiniz.
1: Evet. Onu da söyleyelim yani.
0: Yani onu da yapalım.
1: Hey, hey. Telefonu söyleme.
0: Be, telefonu ne yapalım, o önemli. Bu bizi kim alabilir Erol abi? Bu şansı yok. Vaziyet alın, ortalık karışacak. Evet, Cumali Kuyumcu ulaştı bize. Cumali abim, selamun aleyküm. Ben Cumali, şu anda sizi Kaçkar Dağları'nda dinliyoruz. Sizdeki parçayı il özel idare ekip arkadaşlarıma ve Ender muhtarıma gelsin, kolay gelsin dedi. Cumali Kuyumcu'ya selamlar yolluyoruz. Bir alkış gönderelim kendisine.
1: Kolaylar gelsin. Hayırlı işler diliyoruz.
0: Başarılar diliyorum. Evet. Bol şanslar.
1: Evet. Allah kolaylık versin.
0: Evet. Ama özellikle şu an Kaçkar yaylasındayız diyor yani. Orada olmak gerekti abi. Evet. Yalan değil.
1: Ben şu anda şunu merak ediyorum. Mesut Topal bizi dinliyor mu acaba?
0: Vallahi az önce mesaj attığına göre dinliyordur illaki abim.
1: Vallahi bilmiyorum. Belki de dinlemiyor da olabilir.
0: O hani dedik ya, regaliyada oteli üstüne, o anda kapatmıştır.
1: Olabilir.
0: Sonra hani diyeceksin ki bizi dinle. Yok Erol ya.
1: Şöyle söyleyeyim, Mesut'cum dinliyorsan mesaj at.
0: O az önce hani dedik ya, yok Erol ben dinlemiyordum hani, ben duymadım onu. Mesut abiye selamlar olsun kendisine. Evet, yayınımıza devam ediyoruz.
1: Aa, hemen mesaj attı bak, görüyor musun?
0: O zaman gönlünü al ha buradan.
1: Bak diyor ki kulağım sizde ayıpsın diyor. Benim kardeşim boşuna demiyorum.
0: Tebrik ediyorum. O zaman Mesut abi bir alkış gönderelim abimize. Evet, İsmail Saymaz. İsmail Saymaz ulaştı bize Erol Bey. Evet yeğenin. Günaydın Coşkun abi, hayırlı yayınlar. Ağustos ayı bitti ama Gökhan bir benden Ağustos'un bulun parçasını istiyorum dedi.
1: Benim yeğenim benim ismi geçirmemiş.
0: O bilmiyordur illaki burada olduğunu. O bilmiyor yoksa...
1: Dinlemiyor mu?
0: Dinliyor. Sesini duymamıştı, yeni açmıştı.
1: Çekeceğim onu kulaklarını.
0: Evet, bizlere kimler ulaştı? Ercan Bey ulaştı. Çamlıymışın Cezene Dağ evlerinde seni dinliyoruz. Babam Rıfkı Baylar, Ercan ben. Abim hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Sen yayını dinlemek için iple çekiyoruz. Seviyoruz seni, kolay gelsin diye. O zaman bir alkış göndereyim Ercan Bey'e. Bir de babana selamlar sonra Rıfkı Bey'e. Rıfkı abi tanıyor musun Baylar? Rıfkı abi. İlla ki tanıyorsunuz, görmüşsündür illa ki.
1: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Öncelikle ben söylemeyi unuttum. Bugün için teşekkür ediyorum programına davet ettiğin için. Bizi onurlandırdın. Değerli dinleyicilerine de çok çok selam söylüyorum. Gerçekten yani ben yayınlarını takip ediyorum. Ya insan uykudan uyanıyor. Çok güzel bir program yapıyorsun.
0: Teşekkür yani, ediyorum abi.
1: Böyle insanlar yorulmuyor. Aksine keyif alıyorlar. Yani o keyfi alıyorlar. Yani ben bir de mi çekiyorum yani senin yayınını dinlemek için.
0: Hani?
1: Nasıl yani? Şimdi, şu an buradayım ya. Ya arkadaş.
0: Evet, enemiz devam ediyor. Başka ne demek istiyorsun peki abim?
1: Başka buradan herkese selam söylüyorum. Bizi dinlesinler. Keyfini çıkarsınlar. Bugün dop dolu bir program yapacağız. Canlı canlı şarkılar söyleyeceğiz. Coşkun'la beraber de söyleyeceğiz Coşkun seninle.
0: Yani olabilir abim. Yani
1: beraber de söyleyeceğiz.
0: Evet, bir şarkı verdim şimdi. İbrahim Sarı. İbrahim abi de.
1: Abime çok çok selamlar gönderelim. Şu an dağda İbrahim abi. En güzelini yapıyor valla.
0: En güzelini o yapıyor gerçekten. Oh.
1: Kafası rahat.
0: Evet, bu şu an çaldığım şarkı İbrahim abinin yapay zeka şarkısı, yani yapay zeka ile yaptılar ama gerçek şarkısını da dinledim. Ama bu şarkı gerçekten yaparsa tutar. Yalan değil, çok güzel bir beğendi. Ne düşünüyorsun abi?
1: Valla Coşkuncum, ben yapay zeka aslında çok iyi bir şey.
0: Evet.
1: Ama kötü de bir şey. Yani yapay, hani eskiden derdik ya, silah çıktı, mertlik bozuldu. Şimdi yapay zeka çıktı, müzik de bitti.
0: Doğrudur abi. Yani her yerde yani yapay zeka.
1: Artık her müziğin içinde bir yapay zeka var. Bir parçasında, bir ucunda bu var. Yani eski şeyler yok. Yani eski tat yok, eski şeyler yok. Artık hep şey yapay zeka yapıyor.
0: Doğrudur abim, katılıyorum. Herkes kolaylığa kaçtı diyebilirim.
1: Evet.
0: Ama işte demek istediğim konu, böyle güzel parçalar da çıkıyor yani.
1: Ama ben güzel olup olmaması tartışmıyorum. Ama yapay zeka artık bir şey öğretmiyor insanlar. Yani
0: kolaylıkla yapıyor.
1: Ya şarkının sözünü de veriyor sana yapay zeka, müziğini de veriyor. Ya sen ona ne dersen onu yapıyor zaten o. Yani bir emek olmuyor artık yani.
0: Yani.
1: Eski müziklere bakıyorum mesela. İbrahim abinin biz eski müziklerini biliyorum, bestelerini biliyorum. Mesela bugün buradan Turan Kutan'a size selamlar söylüyorum. Dün beraberdik. Onun bir şarkısı vardı. Ondan istedim şarkıyı. Bakalım okuyacağız o şarkıyı. Bakalım nasıl olacak. Sağ olsun şarkıyı da verdi bana. Buradan tekrar teşekkür ediyorum. Çok çok selam söylüyorum.
0: Aleyküm selam. Turan Kutanisi de selamlar yollayalım
1: bu
0: buradan.
1: Neftare reklam var. Hemen bizim altımızda.
0: Evet biliyorum.
1: Onlara da Özgür Bey'e de.
0: Evet Erol abim, Erol İslamoğlu bugün konuğumuz. Böyle yayınımız devam ediyor. Birazdan bir tane daha gelecek, şöyle canlı canlı canlı canlı okuyacak.
1: Onu diyordum Coşkun. Meftar reklam var, Özgür Bey ve Taylan Bey var. Onlara da çok selam söylüyorum.
0: Evet, Özgür ve Taylan.
1: Onlar da Taylan, özellikle Taylan müzik, yani söz yazma yazıyor. Bu işleri yapıyor. Ona da çok teşekkür ediyorum. Çok çok selamlar söylüyorum. Hayırlı işlerine olsun.
0: Evet yayınımız devam ediyor. Bölgemizin en güzel radyosu Radyo Karadeniz'den şu an canlı yayındayız. Evet şöyle arada istekler var abi. Onları da çalsak. Birazdan senden de şöyle canlı canlı canlı canlı parçalar gelecek. Erol abimden güzel bir şarkı gelecek. Şöyle bir İsmail Bey, İsmail Saymaz, Gökhan Birben'den bir parça istiyoruz bizden. Şunu hemen hazırlıyoruz.
1: Yani kuzenin hemen yapayım şarkısını diyorsun.
0: Yapalım da gönlünü
1: tabii,
0: yapalım.
1: Tabii. Herkesin gönlü olsun.
0: Yani. Evet yayınımız devam ediyor. Şöyle bir Gökhan Birben'den güzel bir parça dinleyelim. Hiçbir yere ayrılmıyoruz.

0: Evet, yayınımız devam ediyor. 87.5 Radyo Karadeniz'den şu an canlı yayındayız. Konuğumuz bugün Erol İslamoğlu. Evet, birazdan şöyle canlı canlı bir şarkı gelecek. Volkan Konak'tan Eğletme Beni, Erol İslamoğlu'ndan dinleyeceğiz. Evet, Ercan Bey yazdı. Instagram hesabından canlı yapsanız olur mu dedi, izlesek. Bakacağız. Birazdan olursa haber ederim sizlere.
1: Geldiğimi buralara.
0: Egürgen ağaçları.
1: Meyve vermeyi sunuz.
0: Geldi mi buradan yarım?

0: Evet, grubundan Duman Aldı Dağlara. Bir de en son Boncuk Boncuk Gözlerim. İbrahim Sarı'nın bir sözüydü herhalde. Abi, öyle hatırlıyorum herhalde.
1: Duymadım, hiç ilk kez duyuyorum.
0: Hiç dinlemedin mi abi?
1: Hani Engin abi olabilir.
0: Yok.
1: İbrahim Sarı.
0: Evet.
1: Boncuk.
0: Evet. Yalan olmasın. Bildiğim kadarıyla
1: yalan
0: öyle.
1: Yalan olmasın, su diyorsun.
0: Oh. Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle WhatsApp mesaj attığımız de aktif şu anda. Böyle mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Bugün haftanın çarşamba.
1: Perşembe.
0: Perşembe mi?
1: Coşkun. La uyanamadın herhalde.
0: Vallahi uyanamadım. Gerçekten uyanamadım. İnanır mısın Erol abi, yorgunluktan mıdır bilmiyorum. Koku mantalın yani.
1: Ya şimdi şöyle bir şey Coşkun, yani biz sonuçta biz müzik yapıyoruz. Yani basit gibi geliyor ama inan insan yoruluyor. Gerçekten yoruluyor.
0: Evet, aynen öyle ya abi.
1: Kaç gündür bir tempodayız. Bak dün akşam sahnem vardı, bu akşam var, yarın akşam var, cumartesi var. Yani şu 3 gün full doluyum. Yani dinlemeye fırsatım olmuyor.
0: Katılıyorum abi.
1: Bugün de senin için buradayım.
0: Yani bizim de öyle, bir de bizde bir de taşıma olayı, evet, da var. Ondan da işte
1: onu diyecektim.
0: Yorgunluk yani var üzerimde.
1: Sistemi taşı, kur, topla. Dedim o, yani bir işçi çağırsan, hamal çağırsan herhalde bir 2-3 bin para alır yani.
0: Doğrudur abi.
1: Alır yani.
0: Ama kışın daha güzel yayınlar bekliyor. Çünkü hani o zamanlar biraz daha böyle insan yorgun olmadığında, mesela buraya geldiğim zaman onun farkına varıyorum abi. Uykulu ve yorgun olduğum zaman biraz modum biraz düşük oluyor o zaman, ama yorgun olmadığım zaman içimdeki ejderha mı desem bilmiyorum.
1: Ya şimdi şöyle bak.
0: Dışarıya döküyorum yani,
1: yani
0: abi.
1: Şimdi ne kadar yorgun olsam bile şu anda bir hayran kitlesi, bir kitle oluşturmuşsun. Bu kitleyi de yani yalnız bırakamazsın. Bunu yapmak zorundasın.
0: Doğrudur
1: o
0: abi.
1: O yorgunluğunu tam bir profesyonel olmak lazım.
0: Katılıyorum abi. Zaten yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Yani parmakları dert görmesin diyeyim buradan.
1: Hep sana mı yazıyorlar?
0: Sana?
1: Bana yazmıyorlar mı?
0: Sana da yazıyorlar tabii ki de.
1: Hani duymadım.
0: Artıkın.
1: Bir ilan et yani.
0: Diyorum, Erol İslamoğlu bugün konuğumuz.
1: Şimdi geçen otelde bir çok kötü bir güldük böyle bayağı. Şimdi ben şarkı tabii Poran'la sahnedeyim, yaptım. Bir tane hanımefendi dedi ki çok, abi dedi çok güzel sesiniz var dedi. Yani müziği kestim orada. Dedim ki bir daha söyler misin dedim. Duymadık dedim. Dedi çok güzel sesiniz var abi dedi. Dedim ki olmadı, duymadık dedim. Bir daha kızcağız bağırarak söylüyor. Abi diyor çok güzel sesin var deyince ben de dedim ki bunu ilk diyen sen değilsin. Ya salon koptu.
0: Ben de diyecektim artık bir saadetlik el yeter.
1: Ya şimdi şöyle bir şey var. Coşkun'cum yani biraz müzik konuşalım.
0: Tamam.
1: Yani müzik sadece sahne yaparken, sadece müziği kendini yapmayacaksın. Yani orada olan insanlara hitap edeceksin. O insanı almak lazım. Yani o insanlar kendini dinleteceksin. O da ondan zevk alacak. Sen de zevk alırsın. Ama bazen ben bazen görüyorum bazı yerlerde müzik. Adam kendine müzik yapıyor. Yani herkes oturmuş orada muhabbet ediyor. Yani bu olmamalı.
0: Doğrudur abi.
1: Yani müziği o insanlar kitleye yapmak lazım. O insanı almak lazım.
0: Yani. Sonuçta boş okumamak gerektiğini
1: yani
0: düşünüyorum.
1: Okumak lazım.
0: Aynı. Yani oradan keyif almak gerekiyor diyorsun.
1: Sen, yani sen keyif alamadığın zaman o keyfi de veremezsin.
0: Yani ben bazen diyorum, mesela yayına geldiğimde de diyorum burada. Diyorum ki hani bana mesaj geldikçe mesajları okuyorum. Okudukça da hani burada bir muhabbet oluyor. Düğünü de aynı oluyor mesela. Oradaki halka ne kadar oynarsa müzisyen de o kadar güzel çalıyor, yani, söylüyor. Burada ki, aynı yayında da aynı öyle oluyor
1: yani
0: abi.
1: Şimdi ne kadar çok katılım olursa, yani mesela ben atıyorum, mesela sahnede bir Çile Bülbül okuyorum. Mesela orada Allah kısmını hep beraber olunca ne oluyor? O katılım olduğu zaman sen daha keyifli oluyorsun ve daha iyi bir performans ortaya koyuyorsun.
0: Yani abi doğrudur.
1: Bazen öyle bir zaman oluyor ki gerçekten yani ben o sahnede olmak istemiyorum. Mesela öyle durumların da oluyor.
0: Doğru.
1: Çünkü gelmeyince karşıdan o enerjiyi alamayınca azı geçen Mesut'a diyorum hadi mesela kalk gidelim bizim yani mesela.
0: Evet o bana da oluyor. Yani, o bana da oluyor yani ya, bazen
1: olur mu?
0: O moda giremiyorum yani, abi.
1: Bilimsel psikolojisidir bu.
0: Evet.
1: Yani şimdi sen şarkı söylüyorsun alkış yapan yok. Şarkı söylüyorsun alkış yapan yok. Sen ne düşünüyorsun acaba bizi beğenmediler mi bunlar? Bir psikolojiye giriyorsun. Yani orada bir tribe giriyorsun yani.
0: Doğrudur abi. Bir de başıma gelen bir olay anlatayım hemen. Dur şuradan bir gülücükler vereyim.
1: O önemli.
0: O önemli.
1: Peşine giriyoruz.
0: Aynen. Şimdi misket çalıyoruz. Kadın diyor misket çalar mısın?
1: O da benim başıma çok geldi. Yani oynamaz çalıyorum. Adam diyor ki ben oynamaz çalar mısın?
0: Demek ki
1: dedim, abi biz ne çalıyoruz dedim ona mesela.
0: Demek ki farklı bir şey istiyor. İşte onu da anlamak gerek abim.
1: Ya şimdi bazı şarkılar, bazı oyunlu şeyler kalıplaşmış artık.
0: Yani evet.
1: Mesela Fiday'da bu kalıplaşmış bu. Sen ona onu çalmasan adam oynamaz onu.
0: Yani onu duyması gerekiyor
1: yani,
0: aynı.
1: Duyacak illa yani.
0: Örnek veriyorum abim. Şimdi Fiday'da değil de başka bilinmedik bir şarkı okusan o moda giremiyor mesela bilmediği için şarkı. Yani. Ama Fiday'da'yı bildiği için tabii adapte oluyor o şarkıya.
1: Evet. Yani, bu bir örnek şarkı, bu bir evet. Örnek.
0: İstik yeni Britsin, hadi bakalım. Evet yayınımız devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Erol abim. Kışa doğru böyle girerken tabii ki kendisini arada çağıracağım. Gelecek buraya. Bir de güzel güzel konuklarımız da olacak. Güzel projelerimiz var. Adem Bey'le birlikte inşallah dün akşam da konuştuk. Dinliyor illaki. Sonra demesin ki benim niye haberim ya.
1: Adem Bey dinliyorsa telefona niye cevap vermiyor mesajı?
0: Evet.
1: O şimdi çayda durur.
0: Evet çayda olabilir. Abimizi de suç bulmuyorum. Çünkü kolaylıklar gelsin ona da. Ne yapsın çalışıyor kendisi de.
1: Ya şimdi
0: çalışmadan olmuyor abi.
1: Şöyle bir durum var. Bu radyo bizim Ardeş'in radyosu.
0: Evet.
1: Bizim radyomuz. Bizim değerimiz. Bu radyo bir yerlere biz getireceğiz. Sen, ben, onu bırakacağız. Burada ne kadar iyi olursa bize de faydası var. Herkese faydası var.
0: Doğrudur abi.
1: Ne kadar yaşarsa, ne kadar yaşarsa o kadar iyi. Yani,
0: o konuda tebrik ediyorum Adem abi. Bir yolculuğa çıktı böyle.
1: Evet, kutluyorum.
0: Yani kolay değil.
1: Allah kolaylık versin. Allah başarılarını daim etsin.
0: Amin, amin.
1: Adem zaten ben çok eski bir kardeşim, tanıdığım kardeşim. Gerçekten atılımcı. Her konuda başarılı bir kardeşim. Gerçekten tebrik ediyorum.
0: Ben
1: Allah
0: de aynı.
1: Allah yolunu açık etsin, bahtını açık etsin.
0: Evet, o zaman senden bir şöyle bir Volkan Konak'tan bir eyletme beni dinleyelim mi Erol Bey?
1: Eyletme beni.
0: Eyletme?
1: Evet.
0: Neden eyletme değil?
1: Sen öyle okuyorsun, ne bileyim.
0: Yani, ben ne okursam odur abi.
1: Tamam öyle olsun.
0: Tamam. Ben
1: öyle mi söyleyeyim?
0: Bu bizi kim alabilir? Bu şansı yok. Hani bazen diyorum ya, vaziyet alın ortalık karışabilir.
1: Boşkun şeyi hatırlıyor musun? Didi Rafting'de olanı. Az dakika kablo kesiyordun.
0: Hatırlamaz olur muyum abi? Hatırlatma. Her şeyi hatırlıyorum.
1: Hatırlatma bana.
0: O zaman senden bir güzel bir şarkı dinleyelim mi abi? Olur. Tamam. O zaman okurken abim biraz daha mikrofonun önünde böyle şey yaparsın abim. Tam ses net gelsin.
1: Öyle değil mi?
0: Biraz daha düzeltebilirsin böyle abi.
1: Şöyle mi?
0: Yok aşağıya doğru.
1: Şöyle mi?
0: Evet. Ailetme beni geliyor.
1: Tamam gelsin.
0: Evet şöyle bir Erol İstanbul'dan bize bir parça dinliyoruz.

0: Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de. Radyo Karadeniz.
1: Vallahi abim teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel okudun. Tebrik ediyorum seni. Bir alkış daha göndereyim sana. Ağzına sağlık abim, şu an canlı canlı. Ayletme beni Volkan Konak'tan dinledik. Valla çok güzel okudun.
2: Volkan Konak'a Allah rahmet eylesin diyoruz. Nur içinde yatsın.
1: Valla çok güzel okudun. Tebrik ediyorum seni Erol abim. Erol İslamoğlu az önce canlı canlı bizlerle.
2: Coşku niye ağlıyorsun? Duygu mu oldu?
1: Evet, biraz duygu mu oldu mu? Duygu. Evet, Şefik Uzuner ulaştı bizlere. Radyo bizim de ama hırsızların şarkılarını çalmam. Mesela Haluk Levent denen yok abim, çalmıyoruz. İnan çalmıyorum. Ben kesinlikle radyo programımda daha çalmadım. İnanır mısın? Ben zaten Karadeniz programı yapıyorum. Karadeniz şarkıları çalıyorum. Yani onda sıkıntı yok abim. Rahat olabilirsin abim. Şefik abime şöyle bir alkış gönderiyorum.
2: Şefik Bey anlamıştır artık ne demek istediğimizi.
1: Evet.
2: Yani orada bir şey yazdı ama tahmin edebiliyorum.
1: Aynen, ben tam okumadım o bölümü de. Evet. Yani hak veriyorum abim.
2: Biz de ne demek istediğimizi anlamıştır o.
1: Evet evet, çünkü hani bir sıcaklık yoktu aslında, doğru diyor abi. Ben o konuya değinmek istemiyorum ama abimiz çok haklı.
2: Ya aslında Coşkuncuğum, böyle bu tip arkadaşlar gibi duyarlı olmak lazım.
1: Evet.
2: Sonuçta yani her şey olabilir ama bu insanların duygularını istismar ederek yapılan şeyler. Yani insanlar, garibanların.
1: Evet.
2: Yani bu şekilde olan insanları bence de dışlamak lazım. Yani onları boykot etmek lazım. Dinlememek lazım.
1: Bence de, çünkü abi bundan bir 6-7 gün önce düğündeydim. Şahin Düğün Salonu'nda.
2: Sen hep düğündesin zaten.
1: Evet. Düğündeydim. Bir ablamız benden İzmir Marşı'nı istedi.
2: Çalabilirsin.
1: İzmir Marşı'nı istedi ama ne dedi ablamız? Dedi ki
2: Volkan'dan olsun dedi.
1: Kesinlikle dedi, ondan olmasın dedi. Volkan Konak'tan dedi, başkasından istiyoruz dedi. Yani kesinlikle yani, ondan olmasın dedi.
2: Yani duyarlı olmak lazım.
1: Abi şöyle bir şey diyeyim mi sana? Ne güzel bir kariyerim var. Ne güzel bir hayatım var. Bak ne oldu şimdi? Her şey bir anda yani, alt üst oldu. Gerek var mıydı?
2: Gerek
1: o kadar
2: yok.
1: Milletin ahını almaya gerek var mıydı?
2: Ya ben gerçekten Haluk Levent'i seviyordum. Gerçekten.
1: Ben de seviyordum
2: yani
1: ama.
2: Bakıyordum, yani yardımsever, öyle budur şunu görüyordum. Ama maalesef bunun altında başka şeyler varmış.
1: Bence
2: hatta
1: de abi.
2: Bir televizyon programında bana güvenmeyin, ben satarım diye söyledi zaten. Kendisi söyledi.
1: Evet, kendi...
2: yani şaka oldu, söylemişti bunu.
1: Hani dedim ya az önce programın başında. Aslında her şeyin bir gerçeklik payı var değil abi.
2: Tabii ki yani. Şakanın yarısı gerçek derler.
1: Bence de abim, katılıyorum. Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Yani konu açılmışken biz de Şefik abimizin konusuna biraz değindik abim.
2: Yani bu bizim gerçekten insan, yani Türk insanı. Biz Türk insan olarak duygusal insanlarız.
1: Onun için ne yapmak gerek biliyor musun abi? Devletten şaşmamak gerek.
2: Bence de.
1: Devletten şaşmamak gerek.
2: Ya şimdi devlet bir şey söylüyorsa bir şey biliyor da söylüyor.
1: Yani.
2: Yani şimdi yardım yapacaksan, ya ben yardım etmem, yapmam için birilerine ihtiyacım yok benim.
1: Yani.
2: Benim çevremde bir sürü yardıma ihtiyacı olan insanlar var. Bak ben yapıyorum. Mesela ben yapıyorum mesela. Kimse bilmez. Yani ben şimdi bir Arap ülkesinde Kur'an-ı Kerim gönderdim mesela. Ama yani söylüyorum açık açık. Yani bunu ben yapıyorum. Gittiği de biliyorum. Yani bana bir aracı lazım değil. Ha, aracı koyduk, ne oldu?
1: Evet. Ne oldu? Her şey ortada.
2: Yani yapacaksan insan çevresinde bildiği, tanıdığı kişi yapacaksın bunu diye daha makbul diye düşünüyorum.
1: Bence de
2: bir aracıya gerek yok bunun için. Yani ben yardım yapacaksam zaten yapacağım bunu.
1: Evet, Şefik abimiz de çok teşekkür ediyorum dedi. Evet. Bu konuya değindiğin
2: evet,
1: için diyor kendisi.
2: Ediyoruz.
1: Bir de teşekkür ediyoruz abi içimizdeki
2: insan sevgisini.
1: İnsan sevgisini dışarı attık. Evet.
2: Coşku, bu arada çay bitti mi?
1: Bilmiyorum ki.
2: Demliyim
1: oraya ya. Boş yere mi oturdun? O taraf bir doğru abi. Çay soğumuştur herhalde. Evet, bizlere Cumali Kuyumcu ulaşmıştı kardeşim. Kemal Yılmaz'dan Az Kaldı şarkısını çalar mısın? Goga garileri. Tabii ki de abim, ne demek, çalarız. Evet, Ercan Bey ulaştı. Coşkun Bey, benim için Hülya Polat'tan Melat Eşya Cevulur. Nena Momçi Mevulur. Babam için çalar mısın? Şu an arabada, araba kullanıyor, sana yazamıyor dedi. Teşekkür ediyorum. O zaman dikkatli oluyoruz şefimize. Selamlar yollayalım buradan. O zaman istekleri gönderelim. Bir Kemal Yılmaz'dan Az Kaldı şarkısını dinleyelim. Ondan sonra Melat Eşya Cevulur. Nena Momçi Mevulur. Maskani Meragite. Dragoderi yoksa Meragite bulur abim. Bir de şey çok merak ediyorum. Çaylin'den Ote'ye gidelim yali yali var ya. Çaylin'den acaba o tarafı mı bu tarafı mı abi? Bu, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
2: Coşkun, sen ortadan devam et.
1: Ortadan mı? Tamam.
2: Karıştırırsın, karıştırırsın sonra. Seni bulamayız.
1: Hele uykuluyken değil mi
2: ya? Ya yok, seni şimdi arıyoruz. 5 dakika dedin, 5 gün oluyor. Allah orada herhalde 6'ya kadar gelmezsin.
1: Bir şey diyeyim mi? O...
2: Coşkun, çok merak ediyorum.
1: Adını anmak istemiyorum Onur abim. Ya. Anmak istemiyorum Onur abim. Onur Erdem, şu an kulakları çınlasın.
2: Coşkun, ben şunu çok merak ediyorum. Bunu nasıl beceriyorsun?
1: Bilmiyorum.
2: Yani diyorsun ya, ben 10 dakika oradayım diyorsun. O 10 saat oluyor. Nasıl beceriyorsun?
1: Lan Mişkun. Onu ben de çözemiyorum. Sabah mesela 8'de yayına girmem gerekiyor. 8'i 30 geçe 20 geçe buluyor
2: ben
1: abi.
2: Ben seni kaç defa aradım? 2 defa aradım.
1: Evet.
2: Aradım, en son aradım da uyuyordu.
1: Doğru, katılıyorum abi.

0: sokaklar kimler.
1: Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle Kemal Yılmaz'dan Az Kaldı şarkısını dinleyelim. Ondan sonra Hülya Polat'tan Melih Ateş'e Cevulu parçası gelecek. Bir de bu arada şöyle mesajlarınızı bekliyorum. Mesajlarınız geliyor, okuyacağım birazdan. 0532 715 0694 nolu WhatsApp mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Mesajı atabilirsiniz. En son Ali abim yazdı. Antep'ten şu an bizleri dinlemekte. Selam Coşkun Bey yazdı. Abim nasılsın, iyisindir? Bugün geç kaldın sanırım. Biraz geç girdin programa, öyle görüyorum. Antep'e selamlar olsun. Evet, Kemal Yılmaz'dan bir şöyle güzel bir parça gelsin. Biz de bir çay içelim, hadi bakalım. Çay yaptık mı çay? Öncelikle her gün soruyorum, çaylar hazır mı? Bir de yeni katılan var mı aramıza? Herkese günaydınlar diliyorum.

0: Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle Ercan Bey, Hülya Polat'tan Melih Ateş'e cev olur, ne namum çime bulur adlı parçayı istedi. Birazdan gönderiyorum hemen. Evet, Ali abimiz yazdı. Antep'ten selamlar ve sevgiler Karadeniz'e dedi. Buradan da selamlar olsun Antep'e o zaman abim. Herkese günaydınlar diliyorum. Saatlerimiz 10.01'i göstermekte. Bölgemizin en güzel radyosu Radyo Karadeniz'den şu an sizlere seslenmekteyiz. Şu an bizi dinleyen herkese çok kucak dolusu selamlar yolluyoruz. Şöyle WhatsApp mesaj attığımız bu arada aktif. Bugün canlı yayın yapmadım. Bazen kendi Instagram hesabımdan da canlı yayın yapıyorum abi. Böyle arada isteyenler oluyor, isteklerimiz oluyor. Birazdan Erol İstanbulluğundan, Erol abimizden güzel bir parça daha dinleyeceğiz. Şöyle canlı canlı göndereceğim. Öncelikle şöyle bir Hülya Polat'tan oy oy Melih Ateş'e cev olur şarkısı bir gelsin. Gelsin mi? Gelsin mi Erol abi?
1: Gelsin, gelsin.
0: Geliyor, geliyor.
1: Gelsin, gelsin. Eller beraber.
0: Kollar beraber. Abi, bir şey diyeyim mi? Arada burada tulum veriyorum. Ne sarıyor bir bilsen.
1: Ya geçen bir video düştü önüme. Damat herhalde. Adam bir büyük halka var. Ya horonu oynatıyor. Adam koptu ya.
0: Evet, onu ben de gördüm sanırım.
1: Güzel şeydi.
0: Onu ben de gördüm. Ama güzel oluyor böyle. Güzel oluyor. Yani
1: pide de güzel.
0: Pide de güzel aynı. Arada götürüyoruz da. Bu yemek olmasa ne yapacak? Ama her şeyden önce çay abi, çay. Benim için öncelik çay.
1: Evet, çay.
0: Yani bu çay olmazsa vallahi yapamıyorum.
1: Ama Çaykur çay.
0: Evet, Çaykur. Sponsor mu geliyor acaba? Sponsor mu geliyor? Buradan Çaykur'da olan kimse var mı? Dinleyen var mı? Vardır illaki. Şu an çay fabrikasında çalışan herkese de selamlar yollayalım buradan abim. Bazen yazıyorlar Ardeşen Çay Fabrikası'ndan. Bizleri başka fabrikadan dinleyen var mı? Biz de seni dinliyoruz diyen. Radyo Karadeniz'de böyle coşkun şovu dinleyen varsa mesajlarınızı bekliyorum. Abim arada yorgunken gelemiyorum. Yalan değil. Buradan da coşkun, diyorum.
1: Coşkun, hiç dedikodu yapıyor musun Coşkun?
0: Yok, yapmıyorum. Biz seni yaptım.
1: Yaptın değil mi?
0: Ne yaptım biliyor musun?
1: Ne yaptın?
0: Şimdi başında 2-3 tane saç var ya abim.
1: Benim yeni... İmajımı görmedin.
0: Yok ki. Yok, ondan değil. Başımda şimdi 2-3 tane saç var ya abi. He. Bazen sinekler pist olarak kullanıyor dedim bir yer.
1: Kıskanıyorsun değil mi?
0: Yok, estağfurullah.
1: Darısı başına.
0: Darı yok, Allah korusun. Yok, ben almayayım abi. Teşekkür ediyorum, almayayım. Böyle iyi. Şaka bir yana onu Murat abi için kullanmıştım. Murat Sarı için saçını ektirdi. Yakışıklı da oldu kendisi. Tebrik ediyorum abim. Murat abi.
1: Ne demek, daha önce yakışıklı değil miydi?
0: Yok, yakışıklıydı kendisi. O zaman saçları yoktu o zaman.
1: Saçları seyrekti.
0: Yani. Seyrekti aynen. O zaman kendisi bir espri yapmıştı. O günden kaldı. Sinekler başımı pist olarak kullanıyor demişti. Oradan aklımda kaldı abi. Murat abinin de bir şarkısı var. Onun da bir şarkısını çalalım buradan sonra.
1: Olur.
0: Tamam. O zaman bir şöyle Hülya Polat'tan Melih Ateş'e cev olur. Bir türlü bir gelemedi, bir türlü çalamadık. Hadi bakalım. Gelsin. Ondan sonra Erol İslamoğlu'ndan şöyle bir canlı performans daha dinleyelim.

0: Evet, yayınımız devam ediyor. En son Ali abim Antep'ten bizleri dinlemekte. Günaydın Erol Bey'e de selamlar. Hakkı Aksoy'dan Yalandan sevenlerin attığı parça çalabilir misiniz? Ben de senin gibi geç kaldım yayına katılmaya, iyi yayınlar dedi abimiz. Alkış gönderelim Antep'e. Tebrik ediyorum Ali abi. Her gün Antep'ten bizi dinlemekte kendisi. Hemen şöyle açıyorum, unutmuşum abim.
1: Evet, ne güzel yani, Türkiye'nin her tarafından.
0: Biraz yakın Erol abim.
1: Evet, Türkiye'nin her tarafından.
0: Şu an güzel.
1: Her tarafından dinlenmek ne kadar güzel bir şey. Yani sadece Rize bölgeye hitap etmiyorsunuz. Mesela Antep, işte diyorsun Ankara, İzmir, İstanbul. Türkiye'nin dört tarafından dinleniyoruz. Güzel.
0: Evet yani, bu da hoşumuza gidiyor.
1: Tabii ki. Ya bu da şimdi şöyle bir şey. Bu da yayın kalitesiyle alakalı bir şey. Yani az önce söylediğim gibi doğal olmak lazım. Bazı insana böyle yapmacık hareket değil. Kendin olacaksın, doğal olacaksın.
0: Evet.
1: Bence bu. O zaten işi götürüyor zaten.
0: Şefik abimiz de yabancı numaradan atmıştı. O da yurt dışından dinliyor bizi.
1: Evet.
0: Yurt dışından çok dinleyen var bizleri. Mesela Tiflis'ten dinleyen var, işte Almanya'dan, çünkü bana mesajlar geliyor, burada görüyorum hepsini.
1: Çok güzel.
0: Bu aslında güzel bir şey, dinlenmek de güzel bir şey. Hatta onların orada olması bile, bize mesaj atmaları bile çok iyi. Yani, çünkü adapte oluyuruz.
1: Yani, onlar da şimdi yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimiz de bir nevi hasret gideriyorlar.
0: Evet.
1: Yani o özlemi, o hasreti biz radyoyla beraber, bizle beraber gideriyorlar yani. Onlar da hoşuna gidiyordur.
0: Doğru.
1: Dinlemiyorsun. Özlem gidirmek güzel yani. O şekilde yani.
0: Bir de şimdi ben Karadeniz şarkıları neden çalıyorum? Çünkü bana hep soruyorlar. Hep Karadeniz çalıyorsun diye. Şimdi il dışında, yurt dışında bu şarkıları hasret kalan kişilerimiz var. Vatandaşlarımız var abim. Ben de buradan elimden geldiği kadar çalmaya çalışıyorum Karadeniz şarkılarını. Yani ne mutlu bana o zaman.
1: Ya aslında Coşkun, programın şöyle son yarım saatinde bir canlı bağlantı alalım mı?
0: Almayalım. Ortalık karışabilir.
1: Ya karışmaz. Bence daha güzel olur.
0: Alırsak da nasıl alırız?
1: Mamişkun, oy.
0: Yok, aslında söylemişti bana Adem Bey. De. İyi, bir bakacağız, hadi bakalım. Karışmasa ortalık.
1: O zaman ne diyoruz? Alo.
0: Alo, aynen.
1: Ama arayan oldu mu? Alo de. Bana dediğim gibi.
0: Evet. O zaman senden bir güzel bir şarkı dinleyelim mi?
1: Olur.
0: Dur, şöyle bir mesajımız geldi. Onu da okuyayım o zaman. Şefik Bey yazdı bizlere. Avrupa'da var Davut Güloğlu'ndan bir şarkı çalarsan sevinirim. Tabii ki de abim. O zaman şöyle bir Erol Bey'den bir şarkı daha dinleyelim.
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu şarkı rahmetli Cemil Libo'ya ait. Bunu Recep'in de okudu. En son Resul Dindar okudu. Ben de bunu otelde okuyorum. Yani gerçekten dışarıdan gelen misafirlerimiz, İzmir'den, işte Manisa'dan, Elazığ'dan, Sivas'tan, Hatay'dan gelen misafirlerimiz bunu çok beğeniyorlar, bu şarkıyı. Çok da seviyorlar gerçekten. Yani Resul Dindar biraz da bu şarkıyı daha da beğendirdi, daha da sevdirdi.
0: Evet.
1: Biz de elimizden geldiğince okumaya çalışalım.
0: Son zamanlarda zaten abim ben çok çok çaldım yani bunu buradan. Çok yani, da istek istediler.
1: Yani güzel bir eser.
0: O zaman gelsin mi?
1: Gelsin.
0: O zaman bir gelsin şöyle Erol İstanbul'undan şöyle canlı canlı dinliyoruz. Benim sevdam. Deli yazıyor sonunda. Neden?
1: Deli.
0: O zaman bir
1: Karadeniz gibi.
0: Evet. Hırşın. Evet. O zaman dinliyoruz. Şöyle bir başarılar diliyorum. Sesine sağlık şimdiden abi. Gelişkidu. Evet, haydi bismillah.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Tebrik ediyorum Erol Bey. Tabii ki de şöyle efekt olması gerekiyor ama efektsiz okuduğun için tabii ki de normal karşılıyorum. Çok güzel. Tebrik ediyorum seni abi.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ağzına sağlık. Şöyle arada.
1: O telefonu bir sessiz al.
0: Evet.
2: Bu aşkın bittiğini. Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: Evet, yayınımız devam ediyor. 87.5 Radyo Karadeniz'den şu an canlı yayındayız. Baktım Adem abi de yok. Ortalık bize kaldı. Oh oh işte. Yayını da uzatalım o zaman. Yayılalım böyle bir bize. Evet, Coşkun Show devam ediyor. Her şey bir yana, şaka bir yana. Böyle bize mesaj atan herkese de çok teşekkür ediyoruz bu arada. Sesimizin ulaştığı her yere kucak dolusu selamlar yolluyorum. Ve günaydınlar diliyorum. Bir de bu arada yeni uyananlar var abim, saatlerimiz onu gösteriyor. Bazen bana diyorlar ki çok erken yayın yapıyorsun, uyanamıyoruz diye. Hani derler ya, sabah kalkan yol alır. Açık şu an abim.
1: Uzatırız programı, problem yok ki.
0: Evet, ben de ondan zaten.
1: Yani yeni uyananlara da hitap etmek lazım. Onlara da ulaşalım.
0: Evet, hani bir söz var abi. Sabah kalkan yol alır. İşleyen demir pas tutmaz. Lan tencere ben... yuvarlandıysa seninki benden kalır.
1: Biraz Kemal Sunal şaban oldu biraz.
0: Şey var ya abi. Lamko altı barak ki ben kimim Erdoğan.
1: Ya Coşkun. Valla gerçekten şu anda kendimi zor tutuyorum gülmek için. Sana bakınca gülebiliyorum.
0: Bo, ben bir şey diyeyim mi sana abi? İnan içimde bir enerji var, şey yapamıyorum. Yani bu uyku sorunundan sebep. Program, inanır mısın, bu yaptığım program saat 3 ya da akşamüstü olsa daha farklı olur abi, buna eminim. Çünkü sabah açılamıyorum. Hani bu buz sökülür ya abim böyle
1: aslında
0: yavaştan.
1: Aslında şöyle bir şey var. Aslında senin enerjin millete yansıması lazım.
0: Evet.
1: Yani sabah olması daha iyi. Millet uyansın artık yani. Kendine gelsin.
0: Şey yapıyordum abi, nasıl diyeyim sana. Bağırıp çağırıyordum önceden.
1: Oy.
0: Herkes uyansın diye.
1: Ama Lazca da konuşalım böyle yani.
0: Evet, konuşuyorum. Onu yapıyorum abi. Lazca konuşuyorum.
1: Yani bir saattir şurada yayın yapıyoruz. Beni Lazca duymadın.
0: Yok. Bir sinapam.
1: Ha, bak aşağı işte. Sinapim.
0: Lazca konuşuyorum ben abi. O konuda sıkıntı yok. Neden bağıramıyorum? Bir tahmin et.
1: Neden?
0: Olduğumuz bölgede hep avukat.
1: O sakıncalı bir durum. Onlar da bağırmamak lazım.
0: Evet. İşte muhasebeci arkadaşlarımız işletmeler olduğu için sonra demesin ki ha bu hangi delidir.
1: Coşkuncum, sana şöyle bir yer lazım. Kimsenin olmadığı bir yer lazım.
0: Katılıyorum.
1: HP.
0: O tam bana göre abi. Vallahi. Buna eminim. Ama o kadar da bağırmamak gerek. Sonra demesin de deli var, deli değil. Evet, yayınımız devam ediyor. Bugün bölgemizde gerçekten hava dışarıda çok güzel. Hatta evet, güneş var.
1: Hava güzel.
0: Bir gün başıma ne geldi bir hemen anlatayım Erol abi. Arkamda pencere var, görüyorsun
1: evet,
0: abi.
1: Görüyorum.
0: Bir gün baktım güneş var. Ben buradan diyorum dışarıda hava 10 numara, güneş götürüyor falan filan. Bir de perdeyi de indirmişim ha. Bir de baktım bir saat yağmur yağıyor, kıyamet dışarıda. Ben hala da yayın yapıyorum ki buradan diyorum ki dışarıda güneş var, o var, yanıyor ortalık.
1: Halbuki dışarıda kıyamet kopuyor.
0: Halbuki dışarıda yağmur var abi. Öyle bir şey başıma geldi.

0: Gerçekte.
1: Aslında orada sana biri mesaj at soruyor. Sen de okusan. Coşku yalan konuşma, dışarıda yağmur yağıyor.
0: İşte o farkında değildim abi. Şimdi arkamda kaldığı için görmemiştim bir gün abi onu.
1: Olabilir. Sorun değil.
0: Ben bir gün uyku sarhoşuyum gene. Normalde gün perşembe günü ben tutturdum. Cuma günüdür de hele bugün akşama kadar. Bugün cuma falan filan. Bana mesaj attılar burada da.
2: Bugünkü gibi mi?
0: Aynen bugünkü Çarşamba. Gibi. Evet. Bazı mantalın abi ne yapalım? Aradan mesajlarımız da geliyor tabii ki de onları da okuyacağız.
1: Mesajları da okuyalım.
0: Yani. Bir bakması var.
1: Belki bana da bir şey söylüyorlardır orada.
0: Söylüyorlar.
1: Ben de hep kendime diyorum. Görüyor musun?
0: Yok söylüyorlar gerçekten.
1: Valla niye bana söylemiyorsun?
0: Okumuyorum.
1: Neden?
0: Hiç iyi şeyler yazmıyorum.
1: O güzeldi bak. Olabilir. Herkese saygı duyuyorum.
0: Evet.
1: Mesela bir tanesini okur musun?
0: Tamam okuyacağım.
1: Tamam oku hadi.
0: Birazdan okuyacağım. Yayınımız devam ediyor. Evet.
1: Şu an ben ekran arkasında olduğum için göremiyorum dostum.
0: İyi ki de görmüyorsun boş.
1: Ne desen kabul ediyorum şu anda.
0: İyi ki de görmüyorsun abim. Hiç aşçı değil. Şaka bir yana abim. Güzel yorumlar var. Tebrik ediyorlar seni.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii ne kadar okumasan da hemen teşekkür ediyorum. Sağ
0: yok. Mesajları okuyacağım şimdi. Onları.
1: Artık bir okuyacağım.
0: İstekler vardı. Onları da çalalım o zaman. Davut Güloğlu'ndan bir şarkı çalabilir misin yazdı Şefik abimiz. Tabii ki de göndereceğiz şimdi abim.

0: Burası Radyo Deniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi. Şimdi Radyo Karadeniz'de.
1: Hey Deniz'imiz devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Adem Bey olmadığından bugün yok sanırım. Bir yarım saat daha uzattık böyle programımızı. Bugün konuğumuz Erol İslamoğlu'yla birlikte güzel bir program sunduk. Erol abimizden de şöyle bir açalım mikrofonunu hemen.
2: Evet Coşkun, gerçekten çok keyif aldım. Tekrar teşekkür ediyorum beni.
1: Ne demek abim?
2: Konuk aldığın için onur ettin. Çok teşekkür ediyorum. Umarım dinleyicilerimiz de beğenmişlerdir. Vallahi kaç gündür çok yoğun bir tempodayız. Yorgunum gerçi. Aslında yorgunum, hastayım aslında.
1: Geçmiş olsun yani, abi. Yüzünden de belli zaten.
2: Yani bir sahneye de yansıyor. Yani ben aslında yani yıllardır müzik içindeyim ardışında.
1: Biliyoruz abi.
2: Tabii biliyorsunuz, bayağıdır içindeyim. Ya ben müziği hep hobi olarak yapmıştım. Böyle hobi olsun işte, kendi zevkimi yapıyorum ama artık bazı projeler içindeyim şu anda. Bakalım.
1: Öyle söyledin ki abi, az daha bırakıyorsun sandım.
2: Ağzım kulaklarına vardı bırakıyorum deyince. Öyle mi? Yok. Şimdi bazı şimdi şöyle bir şey var. Ya benim şimdi otele çeşitli yerden turlar geliyor. Orada bir turdaki bir rapper, işte olsun biz aramız iyidir. Ya bana diyor ki işte, ya işte şuraya gelsek, orada gel söylesen, seni tanımlan istiyorum, şudur. Yani benim için ya biz bak burada iki aydır tanıdığım insan ya benim iyi olmam için uğraşıyor. Anlamadım yani, beni tanıtmaya çalışıyor. Oraya diyor, ya ben de kendime düşünüyorum. Ya benim neyim eksik? Neden ben piyasada değilim? Ya bu da işte böyle bir şeyler yaptık. Bazı projelerim var. İnşallah onlar hayata geçirince bakalım hayırlısı.
1: Senin neyin eksik hemen?
2: Başlarım yok.
1: Yok, ondan değil. Senin neyin eksik hemen söyleyeyim. Söyle. Sana. Şey biliyorsundur herhalde. Kobra Murad'ı.
2: Evet.
1: Bir de şey var da böyle, nasıl diyeyim sana abi. Biraz böyle hareketli olman gerek. Yani indirik kar abi. Yani Lajda indirik kar diyorlar ya.
2: Şimdi şöyle, onu ben yapamam.
1: Yok, senin için değil, estağfurullah. Ya ben yani yap demiyoruz şimdi, yani.
2: Bak bunu şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Bu beni tabii uzun zamandır bunu konuşuyor. Artık ben de pes ettim. Şu anda bizim bu bölgemizde tek tip müzik yapılıyor. Yani ben kendimce riv diyorum ona. Yani artık kaliteli müzik yok. Yani kaliteli müzik kimse yapmıyor. Yani insanlar artık, insanlar onu istiyor. Yani eğlenmek istiyor, oynamak istiyor. Saygı duyuyoruz. Yani ben şimdi tutup da ben bir şey gibi, mesela başkası gibi böyle o hareketi yapamam. Ben insanlara kaliteli müzik yani sunmak istiyorum.
1: Yani bu yaştan sonra yani yapmamanda...
2: Yaşın önemi yok. Yani ben de yapabilirim.
1: Yok. Zaten yakıştıramam sana abi.
2: Yani
1: yapsan
2: onu
1: da
2: diyorum.
1: Yapsan da. Hani ne derler? I'm Erol Gazini. Ben ha. Bu yaştan sonra neler yapıyor derler yani.
2: Ben ilk zamanlarımda da yapmadım. Mesela yapmazdım onu.
1: Evet abi.
2: Şimdi bu biraz şey meselesi yani, yapı meselesi. Ya ben insanlara, ben bir yerde bir müzik yapıyorsam, bakın şimdi dediğim gibi otelde mesela hep dışarıdan geliyorlar. Manisa'dan, İzmir'den, atıyorum işte Elazığ'dan, Sivas'tan, Hatay'dan geliyorlar. Konya'dan geliyorlar. İşte insanlar orada, ben işte kaliteli müzik yapma imkanı buluyorum. Ve sağ olsunlar gerçekten.
1: Bir de seni ilk defa görüyorlar ya, farklı geliyor abi. Farklı. Bir de bizim insanlar hep iç içe olduğumuz için, hani burası da biraz biliyorsun abi, herkes akraba.
2: Tabii.
1: Herkes tanıdık olduğu için burada kendini ne kadar oversan of, şimdi şöyle, ne kadar şarkı yaparsan yap, faydası şöyle yok
2: bir
1: abi.
2: Şöyle bir şey söyleyeceğim de, ya bak yıllardır biz müziğin içindeyiz. Yani aslında benim içimde bir yaradır mesela, bu bir uhdedir bu. Ya bu kadar festivaller yapılıyor. Bakın ben Ardeşin'de müzik yaparken, Ardeşin'de 4 kişi vardı müzik yapan. 4 ya da 5 kişi. Yani bak, bu şimdi mesela bunun için sınır dairesi yoktu mesela. 3-4 kişi vardı, bunun içinden ben vardım. Yani bir nezaketen bile bu söylenmiyor. Hani abi sen de gel çık. Biz sen de görün orada. Şudur. Buradan duyur, ben duyuruyorum yani. Buradan da söylüyorum. Yani. Ha bu aslında söylenmez ama bu benim için de bir yaradır. Bunu hep böyle şey yapıyorum yani ama umarım bir gün bizden şey yaparlar. Bu önümüzde bir projelerim var. Artık ben aktif olarak bu müziğin içindeyim bundan sonra. Dün Rize'deydim işte İsmail Ceylan'la beraberdik. O da aynı şekilde bayağı uzak kaldı. O da aynı şeyi söyledi. Müziğe döneceğim dedi. Müzik, müzik, müzik.
1: Evet abim, o konuda katılıyorum sana. O konuda gerçekten yöremizin müzisyen abilerimize yer vermelerini istiyorum.
2: Ya şu var.
1: Sadece hep aynı kişiler var abi yani. Ben gördüğüm.
2: Yani sanki böyle şey yani ya kimse yanlış anlamasın da üstünü almasın. Ya bakıyorum mesela bir yere bakıyorum. Aynı kişi, aynı. Ya bunlar burada 10 seneyle 20 sene sözleşme mi yapmışlar? Ya burada başka insan yok mu ya? Ben kendim için demiyorum. Ya burada bu kadar müzisyen kardeşlerim var. Yetenekli insanlar var. Neden bunlar? Hep aynı yüzler olmamalı.
1: Ya onlar günde daha hani aktif çalıştıkları için olabilir herhalde yani.
2: Öyle, bu iş öyle, öyle değil. O aktif çalışabilir ama şimdi bir başkası çıkar, o aktif çalışandan daha çok kitle oluşturabilir orada. Daha çok bir şey alabilir. Anladın mı?
1: Anladım.
2: Mesela büyük sanatçılar getiriyorlar. Bir sürü para dökülüyor. Bana göre bu da yanlış.
1: Bence de.
2: Gerek yok.
1: Yok ama arada gerek var. Arada yani gerek
2: bir tane olarak bir tane getirebilirsin. Yani iki tane, üç tane gerek yok. Burada para dökmeye gerek yok. Yazık günah. Bizim yerimizde, bizim ülkemizde daha kaliteli müzisyen kardeşlerimiz var.
1: Ona katılıyorum abim. Doğru diyorsun. Bazen de hani farklı isimlerde yer vermek gerektiğini düşünüyorum.
2: Yani ben de onu düşünüyorum.
1: Bölgemizde böyle daha güzel sesi olan daha yetenekli kardeşlerimiz de var. Arada onlara da yer vermek gerektiğini de düşünüyorum abi. Hep konserlere bakıyoruz, festivallere bakıyoruz. Hep aynı isimler,
2: hep
1: aynı şahıslar.
2: Hep aynı yüzler.
1: Aynı.
2: Yani ben isim yani olarak konuşmuyorum. Yani, bunu, yani Ahmet Mehmet diye konuşmuyorum.
1: Evet şimdi, ben de aynı şekilde.
2: Yani abi. Mesela şimdi bu kardeşin de festival yapıyor. Bu kardeşin bizim. Doğru mu?
1: Doğrudur.
2: Biz de bu kardeşinin çocuğuyuz. Yani bizi bana, sana, işte ben daha Coşkun Uçkan'ı hiçbir festivalde görmedim.
1: Doğrudur.
2: Doğru mu?
1: Doğrudur abi.
2: Ben kendimi de görmedim. Yani ha ben bir yıllar önce Golaz'a ne çıkmıştım? Zeki Uçkan falan gelmiştim. Buradan Zeki'yle selamlar olsun. Ama ben seni hiç görmedim. Bir onu, işte diğer arkadaşlar çoğunu görmedim. Hep aynı yüzleri görüyoruz. Yani onlara da yeri verilmesi, onlara da özgüven gelmesi için.
1: Aynen abi.
2: O insanlar daha kaliteli müzik yaparlar. Daha bir özgüvenleri gelir onların.
1: Abi bir de şöyle söyleyeyim. Hani illa hani konsere değil de nezaketen bile hani çağrılması bile o insana biraz daha özgüven verebilir.
2: Tabii ki
1: değil mi abi?
2: Etmek lazım.
1: Evet.
2: Şimdi ben mesela bak ben 35 yıl müzik içindeyim. 35 sene önce başladım bu işe. Bir şarkı, bak ben Ali Altın, burada Ali Altın'da anmıştım. Ali Altın, Altın Müzik, annesi vefat etmişti. Buradan tekrar başsağlığı diliyorum.
1: Evet, biz de başsağlığı diliyoruz Ali abime.
2: Buradan da başsağlığı diliyorum.
1: Altın Müziğe buradan
2: evet, Altın
1: sevgiler.
2: Müzik, Ali Altın abime başsağlığı diliyorum. Şimdi ben müziği Ali abimle başladım. Bir şarkı, hep anlatırım onu. Bir şarkı, orada mikrofon verdim, bir şarkı okudum. Odan başladım, yürüdü. Yani yeni arkadaşlara, yeteneklere yer verilmeli. Festivaller bunun için yapılmalı. Yani festivallerde ya bir yer verirsin. Yani bu şey değil. İnsanlar yani bunu şey karşılamazlar. Yani onun da özgüveni yerine gelsin. Özgüvene kavuşsun. Yani özgüveni olsun.
1: Doğru diyorsun. Katılıyorum.
2: Maalesef sadece biz söylüyoruz.
1: O işe
2: biz,
1: el atacaksın.
2: Biz söylüyoruz, biz dinliyoruz.
1: Dur. O ele işe el atacağız. Az kaldı. Ciddiyim. Evet Onur Erdem, günaydın kardeşim, hayırlı yayınlarınız olsun dedi. Ne demek istiyorsun şimdi? Erol abi, Onur abiye bir selam yollar mısın buradan?
2: Buradan Onur Erdem kardeşime de selamlar gönderiyorum.
1: Hani az önce bir muhabbet ettiğimizde hani bu konser muhabbetinden evet. Mesela Onur abiyi de dahil ediyoruz yani içine.
2: Ya, zaten Onur Koçdüzü'ndeydi, ben takip ediyorum.
1: Evet.
2: Koçdüzü'ndeydi.
1: Biz de oradaydık, çok güzel bir...
2: Sen de mi oradaydın?
1: Evet, çok güzel bir hava vardı.
2: Beni niye çağırmadınız?
1: Arabada yer yoktu. Çatıyı bileceksen geçseydin.
2: Ya yarala bak arkadaş.
1: Abi bir şey değil mi ben sana? Bak şu an Onur abim dinliyor yayında. İnanır mısın? Gidene kadar 10 defa kafamı vurdum biliyor musun? Uyuyakalıyorum, kafamı cank, kafaya vuruyorum cama, uyanıyorum. Kendisi zaten şu an dinliyorsa anlıyordur illaki.
2: Şu anda gülüyordur.
1: Ya yollar çok bozuk abi.
2: Ya yollarımız
1: gerçekten bozuk. Çok bozuk. Yani bir el atılması gerektiğini düşünüyorum. Daima gezer.
2: Neyse sen güzel bir parça ver ondan.
1: Beyin kalmadı gidene kadar zaten.
2: Ondan sonra böyle oldun sen.
1: Ondan sonra böyle olduk zaten. Hey de yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 10.41'i göstermekte. Buradan Onur Erdem'e de selamlar olsun. Vallahi güzel bir muhabbet oldu programımızda. Hatta programı uzattık bile biraz. Evet şöyle. Buradan yarım bana denmeyiz. Kapıda arızalıydı, iyi ki ölmedi. Biraz dönerken az daha gama alıyor Erol abi. Hatırlıyorum abim, hatırlıyorum. Hatırlamaz olur muyum? Geçtiğimi buradan yarım,
3: bana demeyiz. Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
4: Reklam. Şehrin en

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.
1: Göremezler canım, göremezler. Sen de benim gördüğünü onlar bir yudum nefesle.
0: Burası Radyo Karadeniz.
2: Evet, şöyle canlı müziğe devam ediyoruz. Erol İslamoğlu'ndan şöyle canlı canlı bir şarkı dinliyoruz. Mimoza Çişim, Volkan Konak'tan güzel bir parça gönderiyoruz. Canlı yayınımız devam ediyor. Hazır mısın Erol Bey?

Evet, yayınımız devam ediyor. Evet, Onur Erdem yazdı. Mikrofon harika. O hayran kaldım diyor. Hayran kaldım. Evet, Erol Bey'e hayran kaldım dedi. Abi efekt veremiyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum şu an. Pek de karıştırmak istemiyorum bozulmasın diye. Şöyle Ali abimiz yazdı. Erol Bey'den Ömrüm adlı parçayı rica etsem söyler mi acaba? Antep'ten sevgiler saygılar dedi abimiz. Abim hemen söyleyeceğim, varsa okuturuz hemen.

Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle Ömrüm şarkısı istemişti Ali abimizden. O zaman şöyle bir gönderelim, bir gelsin. Şöyle bir dinleyelim o zaman Ömrüm adlı parçayı.

0: sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.
1: Evet, yayınımız devam ediyor. Erol Bey'den. Yok, konuşuyordum da tam ekranı değiştirdim. Mehmet Alvayne.
2: Şöyle bir daha açalım.
1: Evet, bir daha söyler misin abim?
3: Evet, Ali Bey bir umarım beğenmiştir ömrümü.
1: Az önce canlı okudun zaten.
3: Evet, canlı okudum.
1: Ömrümü.
3: Ya çok rahatsızım aslında. İnan ki rahatsızım.
1: Yok, okudun.
3: Tam bir şey yapamıyorum.
1: Yok, güzel okudun abim.
3: Eğer bir hatamız bir sürü şey olduysa affola.
1: Onur Erdem kalp gönderdi böyle.
3: Hani var ya, bizim sanatçı yalanları var ya.
1: Evet.
3: Geçen bir yere gittim. Ya, hatırlıyor musun, sana bir düğüne gelmişim yukarıya 10.30'da falan.
1: Evet, hatırlıyorum
3: dedim
1: abi.
3: Ya, az önce dedim uçaktan indim, İstanbul konserinden geldim falan diyordum. Biri de bakıyor gibi.
1: Okaru da yani.
3: Yani okaru yani. Onun gibi çok hastayım falan.
1: Evet, Ali abimiz de yazdı. Erol Bey'e selamlar, sesine sağlık. Sesi Volkan Konay andırıyor. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun yazdı kendisi. Çok teşekkürlerini iletiyor Ali abimiz, Volkan abim, Erol abim. Burada mısın? Valla bugün bayağı bir nasıl diyeyim sana, program yaptık 2,5 saat. Şu vallahi an saatlerimiz 10.56'yı göstermekte.
3: Öyle demeyelim de bugün çok çenemiz düştü.
1: He, biraz öyle oldu. Olsun. Artık domancino. Ya konuşmaktan yoruldum biraz. Nasıl yapsak?
3: Vallahi moderatör sensin. Ha. Makine sensin. Ben konuğum burada. Bana dersin ki 1 saat, 2 saat, 5 saat, ben devam ederiz.
1: Bugün bizim bir tanıdıklar var. Ahmet abi, bir de Fatih abi var. Bir tane uygulamada canlı yayını yapıyorlar ki Fatih abi uyuyakaldı. Bizim Ahmet abi de diyor ki, abi ya nasıl ya monitör duruyor? Moderatör diyeceğini, abi ya nasıl ya monitör? Akşam sabaya uyuyor. Evet. Son programımızın sonuna da Ayhan Aptekin'den Oyna Güzelim Oyna ile veda edelim o zaman abi. Buradan güzel bir şey söylemek ister misin son?
3: Öncelikle demin söylediğim gibi Coşkun'cum, çok teşekkür ediyorum beni programına konuk aldığın için. Onur oldum, şeref duydum. Buradan tüm dinleyicilerine de selamlar gönderiyorum. Seni izlemeye devam etsinler, seni dinlemeye devam etsinler. Ben gerçekten Coşkun'cum, ben gurur duyuyorum seninle. Yani bir şeyler yapıyorsun, daha da yapacağına inanıyorum. Başarılar diliyorum sana. Tekrar teşekkür ediyorum. Herkese selamlar söylüyorum.
1: Abim valla geldiğin için ben de çok onur duydum. Evet, ben de sana teşekkür ediyorum. Gerçekten o güzel sesinden de şarkılar dinledik buradan. Dediğin gibi bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Destek çok önemli abi. Destek olmadan olmuyor. Desteklerini de bekliyorum. Hani insan yalnız kaldığı zaman bir şey yapamaz. Evet. Gerçekten yapamaz.
3: Ben her zaman söylüyorum. Ben iyi, yani bir şey yapan insanlara destek olmak lazım.
1: Evet.
3: Şimdi o ne kadar iyi olursa sana faydası var onun. Zararı olmaz.
1: Hatta insan destek aldığı zaman ne düşünüyor biliyor musun? Arkamda bir kuvvet var. Ben, evet, daha iyi güzel şeyler yapabilirim.
3: Daha güzel şey yapmaya başlar.
1: Ama arkanda bir destek olmadı mı gerçekten bir şey yani yapamıyorsun.
3: Ben bugün aslında sana destek olmak için geldim.
1: Teşekkür ediyorum.
3: Her
1: biliyorum
3: zaman gelirim.
1: Abi.
3: Her zaman gelirim. Şimdi Şoray Uzun'un bir şey anlatmıştı. Şeyi davet etmişler programa. Bak şimdi unuttum. Bir sanatçı işte. Davet etmişler. Kim olduğunu, isim aklıma gelmiyor şimdi. Adam demiş ki, biz senin uçak paranı verelim, bilet paranı da sen gel. Dedi, ne münasebet dedi ya. Ben biletimi kendim alırım. Daha sonra programdan sonra ayrılırken demiş ona ki, programın sunucusuna, demiş yeğen demiş, konuksuz kalırsan beni ara, ben gene gelirim.
1: Evet.
3: Bak.
1: Güzel bir
3: ne
1: şey.
3: Ne kadar güzel şeyler.
1: Tebrik ediyorum seni abi. Evet, bizi dinleyen, bize evet, mesaj
3: Neşet
1: atan.
3: Ertaş, pardon, Neşet Ertaş hocamız. Allah rahmet eylesin.
1: Zaten o güzel sözleri o söylüyor yani, zaten abi. O zaman şöyle yapıyoruz. Bizi dinleyen herkese kucak dolusu selamlar yolluyorum. Bir de günaydınlar diliyorum. Yeni uyanan, yeni katılan varsa aramıza. Valla bugün güzel güzel muhabbet ettik. Şarkılar söyledik. Eğlenceli geçti programımız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Valla programımızın sonuna geldik. Gönül istedi ki akşama kadar konuşalım, eğlenelim ama gerçekten beyin de bazı yere kadar kaldırmıyor.
3: Her şey tadında
1: bırakmak. Her şey tadında bırakmak gerek. Dediğin gibi abim.
3: Bizi özleyin.
1: Aynen. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.
3: Kaçta görüşeceksiniz?
1: 8'i 10 geçe, 8'i 15 geçe o zaman.
3: Uyanabilirsin.
1: Yok, uyanacağım. Yorgunken geliyorum. Problem yok. Evet, kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'la beraber Kızılay'da kan bağışında bulundu. Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bugün Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürümüz Ali Fidan'la birlikte Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Belki hiç tanımadığımız birinin duasına, umuduna, şifasına vesile oluruz. İmkanı olan herkesi bu iyilik hareketine destek olmaya davet ediyorum ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürle, kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim ve istihdam programlarıyla eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 148 proje için toplam 68,7 milyon lira kaynak tahsis ettik dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik tehditlerini yineleyen Trump, İran'a istedikleri zaman yeniden saldırmaya hazır olduklarını söyledi.
1: Spor.
0: Türkiye Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayımlanacak. 20. Akdeniz Oyunları'nın 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, Euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, bir Bitcoin 77248 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber.

Birliği tuttu oyna.

Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Reklam.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.
0: Reklam. Horonun frekansı. Burası Radyo Karadeniz.

0: olacaksın. Abi böyle yaşa derken kalbimize sormuşum.
1: Benle böyle konuşma, kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.

0: İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.
1: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo.

0: daha dinamik,
1: daha güncel, daha çok müzik,
2: daha samimi, herkes burada olacak,
1: daha romantik,
2: daha romantik,
0: daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz.

gitsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve su altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait gemide katılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eğitimden sosyal haklara kadar şehit ve gazi çocuklarımıza çok kapsamlı imkanlar sunuyor, onları eğitim hayatları boyunca kesintisiz olarak desteklemeye devam ediyoruz dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 158 milyon kronik hastalık taraması gerçekleştirdik. 14,1 milyon vatandaşımızda hastalıkları erken aşamada tespit ettik. 16,1 milyon ücretsiz kanser taraması yaptık. 36 bin vatandaşımızda hastalığı erken dönemde tespit ederek gerekli tedavi ve takip süreçlerini başlattık dedi. Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu 575 kişinin yakalandığını, 1123 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayında tüketici enflasyonunun aylık %1,84, yıllık %31,51 olduğunu açıkladı. Spor. Türkiye Trend Yol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. 20. Akdeniz oyunlarının 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, bir bitcoin 77.248 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber.

Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.
1: Dumandağın başına Gürcan'la dizi Esin sevdalamın yürekte kaldı izi.
2: Var ol oğuz, var ol. Çık yüksek dağlara oğuz. Biraz ben çökeceğiz tulum. Tulum tak aşağı tak.

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. En doğru frekanstasınız.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.

0: Radyo Karadeniz çalacak, alem dinleyecek.
1: Hiçbir zaman affetmedin beni, ben ne çok sevdim seni. Herkese bahset senden, benden, bizden. Defa.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ocak-Ağustos dönemi ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos'ta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yükseği oldu dedi. Tokat'ta Karadeniz'i İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine bağlayacak olan 49 kilometrelik yol projesinin 42 kilometresi trafiğe açıldı. Güzergahın en zorlu noktasına inşa edilen 1440 metre uzunluğundaki çift tüp tünel de tamamlandı. Tamamlanan ve yapımı devam eden kısımları havadan görüntülendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Casper'lar suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik açılan yeni soruşturma tamamlandı. 51 çocuk hakkında 17 farklı suç kapsamında dava açıldı. Makine ve kimya endüstrisi Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen savunma fuarı Balkan Kalkanı kapsamında Mısır Arap Cumhuriyeti Askeri Üretim Bakanlığı ile mutabakat zaptı imzaladı.
1: Spor.
0: Türkiye Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayımlanacak. 20. Akdeniz oyunlarının 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, bir bitcoin 77.248 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Bazen 80'ler, oturmuşum. Çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Haftanın dördüncü gününde bir saat boyunca 70'li, 80'li ve 90'lı yıllardan en sevdiğimiz şarkılarla sizlerle birlikteyim. İrem Derici ile başladık. Sana ihtiyacım var dedi. Bir Mustafa Sandal şarkısı. Devam ediyoruz. Fedon'dan bildiğimiz bir şarkı. Ama bu sefer Ege'den dinleyeceğiz. Çal Çingene.

Uzun Ağustos'un sonunda nihayet Eylül'e de merhaba dedik. Bugün 3 Eylül. Peki tarihte 3 Eylül'de neler oldu derseniz. 1783'te İngiltere, Amerika'nın bağımsızlığını resmen tanıdı. Bugün koca bir kıtanın kadar

Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapımıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizliği.

0: noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü. Doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
1: Cora Tatil Köyü.
0: Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Reklam. Retro devam ediyor.

sahasına aramızda uçurumlar dedi. 3 Eylül'de dolaşmaya devam ediyoruz. 1908'in 3 Eylül günü ilk haftalık mizah dergimiz Kalem yayınlanmış. Biz gülmeyi, eğlenmeyi, şarkılarla neşelenmeyi severiz. 90'larda da pop müziğin en neşeli, en baba kliplerini izlemiştik. Duran Uysal'la devam edeceğiz. Beyaz Sevda şimdi bizimle.

Karadeniz türküsü Sena'dan dinledik. Zilli'de Maşa sonrasında Gülben Ergen'in 1999 yılındaki Kör Aşık albümüne gidiyoruz. Bir Şehrazat şarkısı Mış Gibi şimdi bizimle.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Güner Gün, Ebru Gündeş'ten bildiğimiz bir şarkıyı seslendirdi. Kim Bu Gözlerindeki Yabancı sonrasında ilk olarak Gülşen'den dinlediğimiz bir şarkıyı şimdi Karaf yorumuyla çalacağım sizlere. Seyri dursun aşk.

80'ler Ferdi Tayfur klasiği olsa da 90'lar gençliğinin de rock barlarında, pop listelerinde her zaman kavramayı çok sevdiği, efkarlandığı kült şarkılardan bir tanesi Ben de Özledim. Sonrasında Mila Bedel'in 2026 yılında Talu şarkılar albümündeki projesi kapsamında seslendirdiği Zeynep Talu'ya ait Üzgünüm bugün de programının kapanış şarkısı. Yarın Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.
1: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
2: Reklam.

Hafta sonu bir adım daha yaklaştık ama aynı şekilde okulların açılmasına bir gün daha yaklaştık. Artık böyle düşünmeye başlıyoruz herhalde Eylül geldiğinden beri. Peki bu güzel Perşembe gününü biz yaklaşan günlerin değil de içinde bulunduğumuz anın tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Günün tadını çıkartmak üzere hayatın ritmi başlıyor. Siz de radyonuzun başına hoş geldiniz.

0: gerisi kolay.
1: On Earth, nothing was working out, and I wanted to get the hell out of there.
2: You're applying to be an expendable?
3: You read through the paperwork.
1: Yeah. I should have read through it.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın HBO Max gösterimlerinden bir tanesi Mickey 17. Mickey 17, Bong Joon-ho tarafından yazılan ve yönetilen bilim kurgu filmi HBO Max kataloğuna 6 Ağustos tarihinde katıldı. Mickey romanının Edward Ashton tarafından uyarlanmasıyla çekilen yapım Robert Pattinson, Naomi Ashkin ve Steven Yeun'un bir araya getiriyor. Parasite başarısından sonra Bong Joon-ho, Parasite'ı insanlıktan çıkarmaya, güç ilişkilerine ve sınıf mücadelesine dair incelemelerini sürdürüyor. Güney Koreli yönetmen bu kez Hicrin'i uzay kolonizasyonu görevine taşıyor. Burada ölümünden sonra düzenli olarak yeniden basılan, feda edilebilir bir çalışan konuşturuluyor. Film uzayın en tehlikeli görevlerini üstlenen Mickey Barnes adlı bir yedek askerini takip ediyor. Öldüğünde bedeni yeniden üretilir ve anıları kendisinin yeni bir versiyonuna aktarılır. Ancak bu görevden sağ kurtulduktan sonra Mickey gemiye geri döner ve Halefi Mickey 18'in çoktan yaratıldığını öğrenir. İki Mickey'nin bir arada var olması görev kurallarını ihlal eder ve iki adamı doğrudan bir tehditle yüz yüze bırakır. Bu durum üzerinden film, kimliği bir insan yaşamına verilen değeri ve işçinin tamamen değiştirilebilir görüldüğü bir sistemin sonuçlarını mercek altına alır. Film HBO Max'te. İyi seyirler.
1: My great gift to mankind.
5: Are you afraid to die?
1: This time I wasn't.
6: Cinevizyon.
7: Radyo Karadeniz.

Yapılan araştırmalarca da kanıtlanmış, pozitif düşünmenin, hayatınızı iyi çekmenin, güzel şeyler söylemenin daha iyi hayat kalitesi yarattığını, yani gerçekten iyi konuşmanın, güzel şeyler çağırmanın hayatınıza pozitif eklentiler yaptığını kanıtlamışlar bilimsel olarak. O yüzden bu Perşembe gününde de kendiniz için hep güzel şeyler söyleyin. Peki Berkay'ı geride bıraktık. Aşk seni bozmaz dedi. Bahadır Tatlıöz'le devam edelim. Gülden'le birlikte uzun lafın kısası diyecek. Radyonuzun sesini kısmazsanız eğer Fethah Can'dan Buray'a, Gökçe'den Gülşen'e, Demet Akalın'dan Modele, Tarkan'a, Sıla'ya, Yıldız Tilbe'ye en sevdiğiniz sesler birazdan burada olacak. Hepsi ve daha fazlası için siz de kulağınızı hayatın ritminden ayırmayın.

Biz kadınların özellikle tatlıya olan düşkünlüğü tartışılamaz. Ama erkeklerin tatlıya olan düşkünlüğünü niye hiç konuşmuyoruz? Çünkü onlar kadınlardan daha fazla tatlı yemeği tercih ediyorlar, fark ettiyseniz. Bizim gibi çok fazla paylaşmadıkları için herhalde. Kadınlar tatlıya çok düşkünmüş gibi gözüküyor ama asıl düşkün erkekler. Peki kadın erkek fark etmez, tatlıya niye bu kadar düşkünüz? Uzmanlar bunun genlerimizle alakalı olduğunu söylüyorlar. DNA'mızın tatlılara olan düşkünlük konusunda önemli rol oynadığını söyleyen yapılan yeni araştırmalarda ailenizde kalıtsal olarak bir tatlı düşkünlüğü varsa muhtemelen sizde de olacak diyorlar. Yapılan araştırmalar sonucunda tatlı yiyecekleri tercih etmeye yönelik güçlü bir genetik yatkınlık fark etmişler ve her gün ortalama genetik olarak yatkınlığınız yüzünden 7 gram daha fazla tatlı tüketiyormuşsunuz. Canım 7 gram ne ki, bir şey değil, aman sen de bir şey söyleyeceksin zannettik derseniz bu 7 gram belki de küçük gözükebilir gözünüze ama her gün yıl boyunca tekrarlandığında bayağı büyük miktarlar yapıyor. Tatlıya olan düşkünlüğünüz aileden geliyorsa genetik tatlı düşkünlüğü genetik kilo alımına da sebep olabilir. Aman dikkat edin. Çok fazla düşkünlüğünüz varsa tatlıya, en güzeli açın radyonuzun sesini, biz tatlı tatlı devam edelim hayatın ritmine.

sahnesini de çok sevdiğim isimlerden sevgili Buray. Bu kez Olmuşum Leyla'yla kulaklarınıza ulaştı. Hayatın ritminde kulağımızın pasını sildik diyebiliriz yaz boyunca konserlere devam eden. Tabii ki yeni şarkılarla da kulağımızın pasını silen Buray. Haziran sonundaydı yanlış hatırlamıyorsam, tam benim tipim isimli yeni bir şarkıyla çıkmıştı karşımıza. Ağustos'ta da Leyla şarkısıyla buluşmuştu hayranlarıyla. Peki biz Hayatın Ritminde kendisini Olmuşum Leyla'yla dinledik. Aylin Coşkun var sırada. Biraz günü hareketlendirecek, renklendirecek Çalkalay'la.

0: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor.

Şimdi tabii okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Neredeyse 10 günümüz var. Veliler artık tatilden dönüp çocukların okul alışverişine başladılar bile. Dolayısıyla Eylül demek sonbahar yapraklarının yavaş yavaş dökülmeye başlandığı hüznün ayı değil, kırtasiye alışverişinin ayı. Veli olanlar bilirler. Kırtasiye alışverişiniz varsa eğer böyle ufak tefek tasarruf tavsiyeleri vereceğim size. Çünkü okul alışverişinde eğer çocukla çıkarsanız o tasarruf çok da mümkün olmuyor ama okul alışverişinde bilinçli bir tüketim yapıldığında bütçeyi dengeleyebiliriz. Çocuklara aldığınız eşyaları, beğendiklerini aldıktan sonra kendi alacağınız kıyafetleri, eşyaları şöyle bir gözden geçirmenizi istiyorum. Hani alırken tabii ki çocuklara en kalitelisini alıyoruz ama kendimize alışveriş yaparken özellikle bu kırtasiye aylarında biraz dur demek gerekiyor. Misal alışveriş sepetindeki, sanal alışveriş sepetindeki o alacakları şöyle bir gözden geçirip bir sonraki ayı erteleyebilirsiniz. Ya da gerçekten ihtiyacım var mı? Benim mi ihtiyacım var? Çocuğumun mu daha fazla ihtiyacı var diye düşünebilirsiniz. Ya da çocuklar birbirlerinin eşyalarını kullanabiliyorlar. Mesela bir önceki seneden kalma, bir başka arkadaşınızın çocuğundan kalma beslenme çantasını kullanmaya devam edebilir. Ya da çantasını. Ya da kırtasiyelik malzemeler öyle hemen tükenmiyorlar. Paylaşım da burada önemli. Ekonomiye katkısı olsun diye mutlaka siz yapıyorsunuzdur ama ben küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Sadece okullar yaklaşırken, okulların açılması yaklaşırken çok da fazla kendinizi yıpratmayın diye.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Şu anda elinde telefonu olanlar için önemli bir haberim var. İzmir Şehir Hastanesi'ndeki profesörümüz telefona bakarken başın öne eğilmesinin normalde 5 kilogram olan baş ağırlığının boyuna 25 kilograma kadar ağırlık yansıtabildiğini söylemiş. Bu yükün zamanla boyun fıtığına, kalıcı duruş bozukluklarına da zemin hazırlayabileceğini söylemişler. Bu yüzden göz hizasında kol mesafesinde 20-30 dakikada bir ara vererek telefona bakılması tavsiyesinde bulunmuşlar. Yoksa normalin 4-5 katı daha fazla ağırlık biniyor başınızı öne eğdiğinizde. Unutmayın, telefonu kullanırken bu önemli haber aklınıza gelsin.

saçlarını kestirdiği yeni imajıyla sosyal medyada çok konuşuldu Tarkan. Her ne yapsa yakışıyor, her saç şekli, her şarkısı ayrı ayrı seviliyor. Biz o ne yapsa beğeniyoruz zaten. Yolla ile hayatın ritminde Tarkan'ı kulaklarınıza ulaştırdık. Sıla ile devam edeceğiz. 2026 yazında boş durmayan isimlerden, çokça çalışan isimlerden bir diğeri de tabii ki sevgili Sıla'ydı. Konserler, yeni şarkı, klip derken ağırbaşlı Serseri şarkısına da Paris'te klip çekmişti. Hatırlatmak isterim, Temmuz sonuna doğru paylaşılmıştı. Peki biz hayatın ritminde bu kez Sıla'yı hep olsun aşkla dinleyelim. Siz de tadını çıkartın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatımız Ağustos 2026'da 511,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16,2 artış göstererek 6,3 milyar dolar oldu dedi. Tokat'ta Karadeniz'i İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine bağlayacak olan 49 kilometrelik yol projesinin 42 kilometresi trafiğe açıldı. Güzergahın en zorlu noktasına inşa edilen 1440 metre uzunluğundaki çift tüp tünel de tamamlandı. Tamamlanan ve yapımı devam eden kısımları havadan görüntülendi. Gülistan doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 32'ye çıktı. Casper'lar suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik açılan yeni soruşturma tamamlandı. 51 çocuk hakkında 17 farklı suç kapsamında dava açıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşma için şans olduğunu belirterek sorun taraflar arasında çözülmeli dedi. Spor. Türkiye Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayımlanacak. 20. Akdeniz oyunlarının 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, Euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, bir Bitcoin 77248 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

sevgili Yıldız Tilbe, geride kalırken kalbimden çıkmıyorsun dedi hayatın ritminde. Gökhan Özen ve Demet Akalın'la devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu yazın hitlerinden biri de bu harika şarkıydı. 2026 yazında bir araya gelen sürpriz isimlerden biri de Gökhan Özen ve Demet Akalın oldu. Yıllar sonra sözü ve müziği Gökhan Özen'e ait olan Nazar şarkısını yeniden yorumladılar. Yazın sürpriz işbirliği olarak karşımıza çıktılar. Demet Akalın ayrıca bir yaz şarkısı da paylaşmıştı zaten biliyorsunuz ama biz Nazar'la dinleyelim hayatın ritminde. Demet Akalın ve Gökhan Özen bu kez bir arada.

Eylül geldi, sonbahar aylarına resmen başladık ama ayın 23'ünden sonra artık gerçek sonbahara başlayacağımızı söylüyorlar. Yine de siz sonbahar aylarında da sağlıklı beslenmek, kilo vermek istiyorsanız şok diyetlerden uzak durun diyeceğim. Beslenme uzmanları, diyetisyenler özellikle diyet sürecinde yapılan hatalardan birinde kas ve doku kaybına işaret etmişler. Çeşitli sağlık sorunlarına yol açan, 2 günde 5 kilo verdiren diyet tariflerinin gerçekçi olmadığını söylemişler. Bunları her defasında söylüyor uzmanlar, diyetisyenler, beslenme uzmanları. Bizi her defasında uyarsalar da biz yine işin kolayına kaçıyoruz. Ama sessiz olun, o kısa vadede fazla kilo verdiren diyet listelerinin, şok diyetlerin doğru olmadığını bir kez daha hatırlatmış olayım. Sizler de kabul edin.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Jora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.

Kulaklık kullanır mısınız müzik dinlerken, yoksa benim gibi müziğin sesini son ses açıp bangır bangır dinlemeyi mi seçersiniz bilmiyorum ama gençler çok fazla kulaklık kullanıyorlar, hatta çocuklar da. Fakat uzmanlar özellikle son yıllarda pek çoğumuzun kullandığı bu kulaklıkların kulak sağlığını tehlikeye attığını söylüyorlar. Normal konuşma düzeyindeki 30-40 desibellik sesin kulakta akustik travmaya yol açmadığını ama kulaklıklardaki sesin, ki yeni kulaklıklarda pek çoğunda bildiğim kadarıyla bir ses ayarı var, onun üzerine çıkmazsanız eğer, uyarı veriyor zaten bazıları, akustik travma yaşamıyorsunuz. Yani normal insanlarla konuştuğunuz sesin çok çok üzerinde müzik dinlemeyin diyorlar. Yani biz tabii ki yüksek sesle müzik dinlemeyi sevenler, bilmiyorum bu uyarıyı dikkate alır mıyız, ama kulak sağlığınız için özellikle kulaklıkla, kulağın içine direkt sesi veren kulaklıklarla çok yüksek müzik dinlemeyin diye ben de hatırlatmış olayım. Tabii müzik son ses, dinleyeceğiz hayatın ritminde en sevdiğimiz şarkıları, fakat kulaklıkla bir tık daha kısarak diyelim.

0: diye.
1: Yaz bitmeden diyeceğiz. Hala yaz bitmedi bana sorarsanız. Yeni gelen şarkılar var. Belki sonbaharlık şarkılar olacak. Belki de yaz bitmeden geldiği için yeni yazlık şarkılar arasında olacak. Ağustos'un ortalarında gelen bir şarkı daha var Oğuzhan Koç'tan. Sözleri Oğuzhan Koç'a, müziği de Çağrı Telkıvıran'la birlikte Oğuzhan Koç'a ait olan yepyeni eğlenceli bir şarkı geldi. Biliyorsunuz şarkının adı Bitti. Haziran'da Bunun Adı Aşksa şarkısını paylaşmıştı. Ağustos'un ortalarında da Bitti şarkısıyla yazın bitmediğini bir kez daha gösterdi bize Oğuzhan Koç. Sen de söyle diyecek hayatın ritminde en yeniler, vazgeçemediklerimiz ve çok daha fazlası için siz de radyonuzun sesini kısmayın.

Güzel bir perşembe dedik. Tabii ki günün tadını çıkartmak için bugün de hayatın ritmiyle günün iki saatini birlikte paylaştık. Ama biz ayrılan vakti tamamladık. Şimdilik hoşça kalın. Ben Rania, mikrofon başından ayrılıyorum. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor. Fakat tabii ki çok sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda kalıyor. Bu yüzden müziğiniz açık olsun. Yarın yine güzel haberlerle, yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Virgül.
1: Rana'yla hayatın ritmi sona erdi. Sona erdi.
2: Reklam.
3: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu.

0: bazen duygusal bir duygusal aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi.

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

İstersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpus tutmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözün edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller. Gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölümden kolay dönülmez.

şişeleri açarım.

Sor sorular sorarım yaşamak için. Bir neden ararım.

0: Televizyon.
1: Lamba nerede?
2: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
3: Ya burası Kraliyet Sarayı mı? Bir felaket.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ted'in Sihirli Lambası. Cesur kaşif Ted, 2 yaşındaki kızı Ollie'nin doğumundan sonra aşırı korumacı bir babaya dönüşmüştür. Bu durum, uzun süredir ekibin bir parçası olan Mami'nin kendini dışlanmış ve değersiz hissetmesine neden olur. Her şey, Buckingham Sarayı'ndaki buldukları sihirli bir lambayla değişir. Mami, lambanın gücünü kullanarak zamanda geriye gitmeyi ve 1502 yılındaki Peru'daki efsanevi Paititi şehrine ulaşmayı diler. Ancak bu dilek, tarihin akışını değiştirme tehlikesi taşımaktadır. Bunun üzerine Ted, Sara ve arkadaşları Mami'yi durdurmak için geçmişe doğru nefes kesen bir maceraya atılır. Yolculukları onları Peru'dan Antik Yunanistan'a, Atlantik Okyanusu'nun ötesine ve sonunda Orta Doğu'nun gizemli topraklarına kadar götürür. Burada Ali Baba ve Kır Karamiler efsanesinin ünlü mağarası da onları beklemektedir. Zamanla yarışan ekip hem tarihi korumaya hem de dostluklarını yeniden güçlendirmeye çalışırken dünyanın farklı dönemlerinde unutulmaz maceralar yaşar.
5: Yok bir şey. İyiyim ben.
4: Aile, animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Enrique Gatto yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Michael Jenner, Luis Posada var. İyi seyirler.
6: Yaşa! Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
7: Orada durun bakalım.
6: Çok tehlikeli bir çağ.
8: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devrede.
0: Sinevizyon.
9: Radyo Karadeniz çalacak, alem dinleyecek.

0: orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayal.
0: Öğlen, akşam ve gece.

0: dinle.
1: Hala iki gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekans.

0: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
1: Dalga dalga geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

kırılan cam kırıkları, aynada sensiz yüzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözlerim. Öyle kolay değildir benim.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Mala yürüyorum ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Yıllar geçebilir ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen ah

Dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaledeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Radyo Karadeniz. Bu alemde tekiz.

0: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Bitirdin neyim varsa türlü türlü acılarla bir kaderle.

0: ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekans.

haller oldu bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken kimse bize ihanet etmemiş, biz kimseyi aldatmamışken, hani biz kimseye küsmemiş, hani hiç kimse ölmemişken.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktım.

0: Sabahın ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo

0: dinle.
1: Alaykünkü gibi yarın sevda.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

akşam aklıma sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalin önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yoğurursun. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin tezek dumanından yaşaracak. Alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır. Peynirle ekmek yapacaksın, ben orada yokum.

gündür bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak mühendis olacağım. Harput'a geleceğim. Ezan sesinde. Elini öpeceğim. Canım ana. Kurban ana. Hayran ana.

0: bazen
1: duygusal bir aşk şarkısıyla.
2: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
1: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
3: Burası Radyo Karadeniz.
1: Dalga dalga memleket. Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: kader midir bilemem. Oldum dertlere hancı. Bu ben miyim Allah'ım? Aynalar mı yalancı? Seneler geldi geçti ömrümden yine sen sus. Söyle sen mutlu musun? Ben yanarken dumansız.
1: En doğru frekanstasınız.